durup bir soluklanmak. Hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek. Sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.

Herkesin bir davası var bu dünyada. Asla laf söyletmediği, peşinden koştuğu bir davası. Kimisinin para ve dünya sevgisi, kimisinin mevki ve makam hırsı. Bizim davamız ise Allah'ın dininin yeryüzünde hakim olması, Müslümanların hür olması, insanların İslam'a göre yaşaması. Ve ne kadar zorlukla karşılaşsak da, baskıya ve hakaretlere maruz kalsak da, gözyaşlarımız, hatta kanlarımız aksa, hatta ve hatta canımızdan olsak, yine de vazgeçemeyiz bu davadan. Vazgeçmeyiz bu davadan.

Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu. Günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir. Ve sen her şeye kadirsin. Kudretin her şeye galiptir. Ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden, yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan, gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar kalbimde ne kadar duygu varsa nefsimin tufanından korumaya çalışır. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim.

kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bir sesle uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda secdelere kapanıp ya Rabbi ben pişmanım diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığa kaçar.

simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e aleyhissalatu vesselam vesileyi ve fazileti ve yüksek dereceyi ver. Vaad ettiğin övülmüş makama, makamı Mahmud'a yükselt. Sen vaadine muhalefet etmezsin. Amin.
1: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا

الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار

صابرهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

أقسموا بالله

يخسرون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن

أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم

عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين

وإذا رأى الذين أشركوا شركاء

أنفسهم وجئنا بك شهيدا عليهم.

عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم

وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون.

تزل قدم بعد ثبوتها وتذوق

ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا

بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق

شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب الحياة الدنيا

can't

من اغتنى

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetini. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Vuslat Efendi.

Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 5565 www.muslatfm.com.tr.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın

Korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

Kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

0: yanlış ve kötü giden bir şeylere itiraz varsa,
1: Vuslat Efendi.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
1: Vuslat Efendi.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
1: Vuslat Efendi.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara,
1: Vuslat Efendi.
2: Gönüllere akan ses.

Bugün bayram diyorlar. Yine sensizim, yine senden ayrı. İnsanlar sevinçli, insanlar güleç. Lakin kalbime çöken bir yumak var kardeşim. Adı hüzün. Kim ne düşünür bilmem. Beni ilgilendirmez. Çünkü aklım sana, ruhum sana hasret, sana meftun. Sen o diyarın sakini, bense bu diyarın. Seni oralarda bırakıp çıkarken ben zaten mefluç biriydim artık. Yüreğimin yarısını sana bıraktığım günden bu yana. Bugün bayram diyorlar, bugün seyran. Bense bekliyorum seni, tüm iştenliğimle kardeşim. Benim bayramım senin özgürlüğünde saklı. O diyarı bilmeyen anlamaz hissiyatından. Ben seninle mutlu, seninle özgürdüm bilesin. Bazen doğu, bazen batı, bazen güney. Şimdi de duydum ki kuzeyi mesken edinmişsin. Kabına sığmıyorsun, biliyor musun? Gözlerim artık kaldırmıyor bu sıkleti. Ve bu gece Kadir, bu gece nazlı nazlı uçuşan dualar gecesi. Yol veriyorum hasretin gözyaşlarına seni düşündükçe. Özgür bırakıyorum göz pınarlarımı, ey o diyarın sakini, ey kardeşim. Özledim, gerçekten de seni özledim kardeşim. Hele her bayram senden önce ben eziliyorum. Çift camların arkasında ben varım. Bıraktığım yüreğimin yarısı. Ruhum eziliyor, canım yanıyor düşündükçe. Ben neden buradayım? Sen neden burada değilsin? Vuslat ne zaman kardeşim? Bayram ne zaman? Seni bekliyorum, bayramımızı bekliyorum. Çilesini dolduran Hira ehlini bekliyorum. Gör, gör o zaman bayram nasıl olurmuş. Seyreyle. Bugün bayram diyorlar, biliyor musun? Bugün seyran. Sensiz bir sevinç, buruk bir gülümseme yansısa da yüzüme, aklımda sen varsın. Aklım sana odaklı. Sahi, bayramsa bugün, sen neden yoksun kardeşim yanı başımızda? Neredesin bilmiyorum. Bolu'da mı, Trabzon'da mı, Giresun'da mı, Bayburt'ta mı, Erzurum'da mı, Sivas'ta mı, Niğde'de mi, Adana'da mı, Diyarbakır'da mı, Bingöl'de mi, Van'da mı? Yoksa hepsinde mi? Sen ey kardeşim, seni hepsinde bırakıp bayram bayram ağlayan, hatırlayan ben, yani bir nankör, yani bir anlayıştı. Bugün bayram diyorlar, üstüme kara bulutlardan bir hüzün çökmüş seni hatırlayalı. Dışarıda gökler ağlıyorken gözlerimle birlikte arınıyorum adeta seni düşlerken. Sen ey kardeşim, zindan zindan özgür, ben dünya tutsağı. Affeder misin acaba, affeder misin? Hatıraların beni esir eylemiş kardeşim. Canlanan diri hatıralar, samimi, içten, pazarlıksız. Sevdikçe, sevildikçe gönle surur veren hatıraların. Yüreğimi acıtıp gözlerimi buğulandıran, beni benden alan hatıraların, affeder misin? Bugün bayram diyorlar. Diyorlar da inanasım gelmiyor. Bir yanım eksik sanki, birileri eksik. Yoksa bir sevinç mi, bir neşe mi eksik olan, bir sen mi? Duvarlar ötesinden bir ses duyuyorum, bir nefes. Özgürlüğün, gerçek özgürlüğün sesi gibi billur, bengisu. İçim aydınlanıyor, ferahlıyorum bir anda. Ümitler besleyip vuslata el sallarken, yıkılıyorum yeniden gözlerim açıldığında. Senden ayrı olmak ne zormuş kardeşim. Ellerim kadir kadir, gece gece dualara duruyor. Özlem özlem, hasret hasret tütüyorsun ufkumda. Ben sana yazarken İstanbul'dan, sen beni okuyorsun zindan zindan, affeder misin?
Bugün bayram diyorlar, biliyor musun? Sensizlik ikliminde bayram mı olur azizim? Bizim bayramımız vuslatımızdır. Ümidimiz ellerimizin arasından semaya kayan duamız, semanın reddetmeyeceği gözyaşlarımız, masumiyetine göğün yandığı çocuklarımız, yavrularımız, çileleriyle gizli gizli ağlayan, gözyaşı döken kadınlarımız, kimsesizliğimiz, yüreğimiz ve veya mutlikal ushara olan Rabbimizdir. Vuslat bayramında buluşma özlemiyle. Bugün bayram diyorlar.

0: Yaşama dikkat gerektirir. Yaşama dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
1: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Muslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
2: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş Yapı cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş Yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi, 13428 Sokak, numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şu an Vuslat FM frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.
1: Yürek yakan bir deprem haberi 4.17 sıralarında meydana geldi.
2: Felaketinin yaşandığı gün olarak kayıtlara tarih geçti.
3: Yer yerinden oynadı, taş üstünde taş kalmadı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakş olur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551-494-0061 Kasapoğlu. Lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, iç içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Salmo. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Salmo, bir sağcı tekstil markasıdır. Salmo sunar.
1: Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Kazinform haber ajansı için Avrasya'da Barışın Anahtarı, Türk Dünyası başlıklı bir makale kaleme aldı. Erdoğan, makalede küresel krizlerin ve çatışmaların ortak güvenlik, ekonomik refah ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti. Gazze'de yaşananların küresel sistemin çöküşünün en acı örneği olduğunu belirten Erdoğan, Siyonist işgal rejiminin insanlık suçları işlediğini söyledi. İsrail, işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır. Türkiye olarak küresel ve bölgesel krizlerin üstesinden ancak uygulanabilir kurallara dayalı bir düzen inşa ederek gelinebileceğini savunuyoruz. Erdoğan, bölgesel sorunların öncelikle bölge ülkelerinin ortak inisiyatifiyle çözülmesi gerektiğini vurguladı. Sumut Filosu Koalisyonu, Gazze'ye yönelik ölümcül ablukayı kırmak için 5 geminin daha Yunanistan'dan yola çıktığını duyurdu. Koalisyon, 5 geminin Marmaris'ten sembolik yardım yüküyle hareket ederek Avrupa bayraklı yaklaşık 55 tekneye katılacağını açıkladı. Açıklamada, Sumut Filosu'nun bir yardım örgütü değil, zalim ve yasa dışı olan ve Filistinlileri tecrit etmeyi, hapsetmeyi ve zulmetmeyi amaçlayan deniz ablukasına karşı doğrudan bir eylem olduğunu vurguladı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır merkezli 23 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında sokak satıcılarından suç örgütü yöneticilerine kadar uzanan kirli bir ağ deşifre edildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, 334 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Çelik, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 405 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini ifade etti. Psikolog Sinan Sayar, son yıllarda çocuklar ve gençler arasında artış gösteren şiddet olaylarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Ergenlik döneminde görülen şiddet eğilimlerinin çoğu zaman çocukluk döneminden gelen bazı sorunların sonucu olduğunu ifade eden Sayar, ebeveynlerin çocuklarla yeterli iletişim kurmaması, ekran süresini kontrol etmemesi ve akran zorbalığını fark etmemesinin çocukların içine kapanmasına neden olduğunu belirtti. Sayar, ailelerin çocuklarına problem çözme yeteneğini kazandırması gerektiğini belirtti. Dizilerin şiddeti bir çözüm gibi sunduğunu söyleyen Sayar, sosyal medya ve oyunların oluşturduğu tahribata da değindi. ABD Siyonist işgal rejimi ve İran arasındaki savaşla birlikte küresel çapta artışa geçen emtia ve mal fiyatları nedeniyle Türkiye'de de enflasyon görünümde bozulmalar görüldü. Uzun yıllardır %5 hedefini tutturmaya çalışan ve asıl görevi fiyat istikrarını sağlamak olan Merkez Bankası, yılın ikinci enflasyon raporunda revizyona gitti. Yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılı ara hedefini %24'e, 2027 yılı ara hedefini %15'e, 2028 yılı ara hedefini ise %9 seviyesine yükselttiğini belirtti. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber hayvan pazarlarında hazırlıklar başladı. Bu kapsamda Yozgat'ta bulunan Sorgun Hayvan Pazarı hem çevre illerden gelen besicileri hem de kurban ibadetini yerine getirmek isteyenleri ağırlıyor. Kamyonlarla getirilen hayvanlar pazar alanına alınırken besicilerle alıcılar arasında pazarlıklar da yaşandı. Öte yandan yetim, öksüz ve kimsesizlere yönelik yardım faaliyetlerinde bulunan Yetimler Vakfı her sene olduğu gibi bu yılda kurban organizasyonu için bağış çalışmalarını sürdürüyor. Yetimler Vakfı 2026 kurban organizasyonu kapsamında 12 ülkede kurban faaliyeti yürütecek. Kurban Bayramı öncesinde hayırseverlere yönelik anlamlı bir çağrıda bulunan Yetimler Vakfı Genel Başkanı Fikri Karavil, tüm hayırseverleri bu iyilik hareketine destek olmaya davet etti. Türkiye'nin genç nüfusu alarm veriyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı 2025 yılı istatistiklerle gençlik raporuna göre Türkiye'nin toplam nüfusu 86.092.168 kişiye ulaşırken, 15 ile 24 yaş grubundaki genç nüfus 12.708.348 kişi olarak kaydedildi. Buna göre 2025 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 86.092.000 kişiyken, 15 ile 24 yaş grubundaki genç nüfus 12.708.000 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun %14,8'ini oluşturdu. Bu oran, 1945 yılından bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Genç nüfusun %51,2'sini erkek nüfus, %48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu. Doğurganlık göstergelerindeki hızlı düşüş eğiliminin devam edeceğini varsayan düşük senaryoya göre, genç nüfus oranının 2030 yılında %14,8, 2040 yılında %12,4, 2060 yılında %9,2 olacağı öngörüldü. ABD ile Çin arasında gerçekleşen kritik zirvenin detayları paylaşıldı. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre ABD Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pekin'de bir araya geldiği görüşmede ekonomik ilişkilerden enerji güvenliğine kadar birçok başlık ele alındı. Görüşmede ayrıca fentanil üretiminde kullanılan maddelerin ABD'ye girişinin engellenmesi için atılan adımların sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Çin'in ABD'den daha fazla tarım ürünü satın alması konusu da masadaki başlıklar arasında yer aldı. Görüşmenin en dikkat çeken başlığı ise İran konusu oldu. Beyaz Saray, iki devlet başkanının Hürmüz Boğazı'nın serbest enerji akışı için açık kalması gerektiği konusunda ortak görüş bildirdiğini duyurdu. Gazze İnsan Hakları Merkezi yayımladığı bildiride 2026 yılı boyunca 71 binden fazla 5 yaş altı çocuğun süreklilik arz eden gıda yetersizliği riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin en güncel raporlarına göre Ekim 2025'teki Ateşkes Anlaşması'nı izleyen birinci ve ikinci dönemler arasında insani yardım akışı %37 oranında geriledi. Bildiride yardım miktarının ilk 3 ayda 167.600 metrik tonun üzerindeyken Ocak'la Nisan 2026 döneminde 105.000 metrik tonun altına düştüğü vurgulandı. Bu durumun Gazze'deki gıda ve yakıt rezervlerinde gözle görülür bir düşüşe yol açtığı ifade edildi. İnsan Hakları Merkezi, süreklilik arz eden gıda yetersizliği nedeniyle son derece kritik durumda olan 13 binden fazla çocuğun ölümü ya da uzun vadeli sağlık sorunlarını önlemek için yoğun tedavi ve acil terapötik gıdaya ihtiyaç duyduğuna dikkat çekti. Hamas sözcüsü Hazım Kasım, Ulusal Komite'nin bir an önce Gazze şeridine dahil edilmesini talep ettiklerini belirtti. Kasım, Ulusal Komite üyelerinin giriş yapmasına ve görevlerine başlamasına izin vermesi için Siyonist işgaline baskı yapılması çağrısında bulundu. Gazze'deki Barış Konseyi'nin icra direktörü Nikolay Mladenov'un ateşkesin günlük ihlalleri olduğuna dair açıklamalarını eleştiren Kasım, konuşmasının genel bir üslupta olmasının sahadaki gerçekler ve hakikatlerle çeliştiğini değerlendirdi. Ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam eden tarafın Siyonist işgali olduğunu vurgulayan Kasım, bu ihlaller sonucu 850'den fazla kişinin şehit olduğuna dikkat çekti. Hamas sözcüsü Mladenov'un Siyonist ihlalleri açıkça işaret etmesi gerektiğini ekleyerek, ikinci aşamanın müzakeresine geçilmeden önce birinci aşamada üzerinde mutabık kalınan hususları uygulamaya koyması için Siyonist işgaline baskı yapılmasını talep etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, sosyal medya hesabından Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Araghchi, Netanyahu, İran'ın güvenlik birimlerinin liderliğimize uzun zaman önce ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu, değerlendirmesinde bulundu. İran halkıyla düşmanlığın akılsızca bir kumar olduğunu söyleyen Araghchi, bunu yapmak için İsrail'le gizli işbirliği affedilemez. İsrail'le işbirliği yaparak bölünme tohumları ekenler hesap verecek ifadelerini kullandı. İşgal rejiminden yapılan açıklamada Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ni gizlice ziyaret ettiği ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Zayed Al-Nahyan'la görüştüğü aktarılmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri ise Netanyahu'nun ülkeye ziyaret gerçekleştirdiği ve askeri heyetinin kabul edildiği yönündeki haberleri yalanlamıştı.

0: haberleri dinlediniz.
1: Sağumut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağumut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağumut sundu.
2: Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli.

0: دجله و هر در قرج دا بویه گلزار و گلبا بهش هاتن حچیسا فجر بویه زلاله فجر بویه زلاله.
1: Şimdi reklamlar.
2: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
2: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bu frekansa kulak verin. 101.1 Vuslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir, yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres: Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
2: Şok, şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551 494 çift 061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi, Çukurova Caddesi, Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
5: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365 çift 094. Dostlar Ticaret.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Büyük şehrin büyük radyosu. Vuslat FM.

0: akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı başlıyor.
1: Takvim yap. Merhaba. Bugün 15 Mayıs. Günün ayeti. Eğer borçlu darlık içindeyse ona ödeme kolaylığına kadar bir süre tanıyın. Ve bu gibi borçlulara alacağınızı bağışlayıp sadaka etmeniz eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Bakara Suresi 280. Günün hadisi. Huzeyfe radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah-u Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah-u Teala ona dünyada bu mal ile neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse ey Rabbim sen bana malından verdin. Ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Kaynak Müslim. Günün sözü. Allah seni servet sahibi yapmıyorsa o bunu böyle muvafık görüyor demektir. Senin için hayırlı olan şeyi o senden daha iyi bilir. Şeyh Sadi Şirazi. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu Peygamberimizin tertip, düzen ve estetiğe verdiği önem. Peygamber aleyhissalatu vesselam düzenli yaşamaya özen gösterir, Müslümanlara da her hususta düzenli olmalarını ısrarla tavsiye ederdi. Bir gün Peygamber Efendimizin huzuruna saçı sakalı birbirine karışmış bir adam geldi. Peygamberimiz o kişiye saçını sakalını düzeltip gelmesini işaret etti. O da düzeltip geldi. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Birinizin şeytan gibi saçı başı dağınık olmasından böylesi daha iyi değil mi? Yine bir gün sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam üzerinde kirli elbiseler bulunan birini göstererek şu kişi acaba elbisesini yıkayacak bir şey bulamıyor mu buyurdu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam beden, elbise, yiyecek, giyecek, ev ve sokak temizliğine fevkalade önem verirdi. Bununla beraber kalp ve ruh temizliğinin ehemmiyetini de ısrarla belirtirdi. Bunun içindir ki Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kişidir buyurmuştur. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bu hadisiyle toplum içinde Müslümanlara itibarlı ve güvenilir olmaları gerektiğini işaret ediyordu. Bu sebeple Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam söz söylerken yalancılık edeni, söz verdiği zaman sözünde durmayanı, kendisine bir şey emanet edilince hiyanet edeni ikiyüzlülükle nitelemiştir. Çünkü bu eksiklik ve yanlışlıkları yapan Müslümanlar, güvenilir insan olmaktan uzaklaşırlar. Günün duası. Allah'ım bizi güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı bizden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı bizden uzaklaştıracak yoktur. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı sona erdi.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi Allah, çok seviyoruz.
2: Gönüllere akan ses. Vuslat Efendim 101.1.

0: Ya ne güzel oldu dede. İyi ki bu pastaneye geldik. Tam ortada kocaman bir soba var ve sıcacık.
1: Artık havalar da soğudu. Isınmak lazım.
0: Keşke hep sobayla ısınsak, ne güzel olurdu.
1: Bilmem.
0: Aa dede, neden bilmem dedin? Sen sobayı sevmiyor musun?
1: Elbette severim oğlum, elbette severim de. Böyle yanında sıcak sıcak oturmak keyiflidir tabii.
0: Peki neden böyle söyledin?
1: Böyle dedim çünkü soba işi zahmetlidir. Kömürü, odunu, külü derken insanı epey yorar. Meşakkatli iştir yani. Gençken yapıyorduk da. Şimdi insan yaşlanınca böyle işler gözünde büyüyor doğrusu.
0: Ah doğru dede. Hiç bunlar aklıma gelmedi benim. Şimdi ne rahatız. Düğmeye basınca kalorifer çalışıyor ve evin bütün odaları ısınıyor. Aa bak, oda deyince aklıma geldi. Hani Akşehir evlerinden bahsedecektin?
1: Bahsedeyim de önce sipariş verelim istersen ha. Bak garson orada. İstersen yanına git de ne içmek istiyorsan söyle. Başı pek kalabalık. Bizim yanımıza zor gelir o.
0: Aa tamam.

0: Aa, tamamdır dedeciğim. Bir çay ve bir tane de salep istedim.
1: Aferin. Boza var mıymış sordun mu?
0: Boza da varmış dede. Ama senin için önce çay istedim.
1: Sağ olasın yavrum, sağ olasın.
0: Hadi dede, evleri anlatıyordum ya.
1: Sen beni hiç rahat rahat oturtmayacak mısın be oğlum? Ha?
0: Öyle deme dede, merak ediyorum.
1: Yok be yavrum, yok. Şaka yapıyorum. Anlatacağım elbette, anlatacağım. Şimdi öncelikle evlerin dışından başlayalım. Bak, bu evde girerken gördüğümüz ahşap işlemeli kuşaklar var ya.
0: Ha, evet dede. Şimdi oturduğumuz salonda da var.
1: İşte bunlar evlerin içlerinde, dolapların üzerlerinde de varmış. Bunların sebebi ise yıllar yılı Orta Asya'dan buraya gelip yerleşik düzene geçene kadar Türk halklarının çadırda yaşamalarıymış.
0: Aa, yani onun için böyle yapmışlar.
1: Evet. Çadırın örtüsünü tutan o kocaman ahşapların evlerdeki yansıması işte böyle olmuş.
0: Peki şimdi bizim oturduğumuz bu bölüm neymiş?
1: Buraya sofa denilirmiş. Evin hanımı günlük işlerin bir kısmını sofada yaparmış. Aynı zamanda sofalar iyi bir dinlenme yeridir.
0: Ha, o zaman şu arkamızdaki merdivenle de odaların bulunduğu bölüme çıkılıyormuş ha?
1: Aynen öyle. İkinci katta odalar bulunuyormuş. Odaların sadece içi değil, kapıları bile özenli bir işçilikle yapılmış.
0: Ha, peki ya odalar nasılmış? Bence en süslü ve en güzel olan bölümler burası olmalı.
1: Ben de sana katılıyorum yavrum, ben de sana katılıyorum. Odalar evin en önemli bölümüymüş. Her odada oturulur, yenilebilir, yatılabilirmiş. Tabii bir de konuklar için ayrı odalar bulunurmuş. Bu odaların daha zengin bir iç düzenlemesi olurmuş.
0: Misafire özen gösteriliyormuş yani.
1: Tabii yavrum. İslam ahlakının en önemli özelliklerinden olan misafirperverlik, cömertlik, iyilikseverlik, paylaşma ve hayır işleme duygularını içinde barındırır. Müslümanlar misafir ağırlamayı ibadet gibi görüp değerlendirdiği için bu güzel hasleti ifa ederken ihlasla davranmaya çalışır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
2: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaş Yapı cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş Yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 56 48. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
5: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun Kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi, 13428 Sokak, numara 2. Telefon 0501 264 7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
0: Reklamları dinlediniz.

0: saadet yolunun en büyük ve en son rehberi, Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda. Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden, isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
1: Aydınlığa doğru.

15. Bölüm. Bahira hiç beklemediği anda gelen üç meslektaşını Salma'sına buyur etti. Her biriyle merhabalaştı. Yemek çıkardı, yolcular karınlarını doyururken Züreyir. ''Seninle gizlice bir konuyu görüşmek üzere geldik ya Bahira'' dedi. ''Görüşelim.''

0: Görebildin mi?
1: Gördüm ve konuştum.
0: Peki anlat bize.
1: Bahira bulundukları yeri işaret etti.
0: İşte tam buraya kondular.
1: Ta uzaktan üzerlerinde bulut gibi bir şeyin hareket ettiğini görünce kervanla ilgilendim.
0: Bahira olanları tafsilatıyla anlattıktan sonra kendisini hararetle dinleyenlere sordu.
1: Demek o kervan bu sıradan ayrıldı öyle mi?
0: Evet, bizden önce buradan geçmiş olmalı.
1: Bahira elini dizine vurdu. Kaçırdık. Büyük fırsatı kaçırdık, dedi.
0: Tamam. İşte biz o fırsatı kaçırmamak için koşmaktayız.
1: Anlayamadım.
0: Onu öldüreceğiz.
1: Bahira titredi.
0: Yapamazsınız bunu.
1: Hem de yapmamalısınız.
0: Neden?
1: Çünkü bu çocuk gerçekten oysa ki bana göre %100 odur, buna güç yetiremezsiniz.
0: Çünkü Yüce Allah onu yardımsız bırakmaz. Sizin keyfinize terk etmez.
1: Sizi harcar ama onu harcamaz.
0: Bütün alem birleşse onun peygamber olmasının ve kendine verilecek vazife yürütmenin önüne geçemez.
1: Eğer bu çocuk o büyük peygamber değilse, o zaman sadece bir masumun kanına girmiş olursunuz.
0: Bana kalırsa sizin bu davayı burada bırakmanız daha uygun olacaktır.
1: Yurdunuza dönün.
0: Bahira gerçeğe uygun olanı konuşmuştu. Kitapların verdiği bilgi ezeli takdirden bahsediyordu. Bu takdirin önüne geçmek, engel olmak hiç kimsenin işi değildi. Engel olmaya kalkan ezilir, fakat Allah'ın takdiri yürür. Allah'ın iradesi daima üstün, daima galip gelirdi. Züreyr itiraf etti.
1: İşin bu tarafını biz düşünememiştik ey Bahira. Bizi aydınlattın.
0: Daha sonra vedalaştılar ve Busra'ya döndüler. Ebu Talib'in ve kervan halkının bu olaylardan haberleri olmadı.

Ebu Talip yeğeninin putlara karşı alakasız olduğunu biliyordu. Ama Rahip Bahira'nın yanında söylediği gibi onlara karşı hudutsuz bir nefret duyduğunu bilmiyordu. Yolculuk dönüşü hatıralarını anlatırken Bahira hadisesini de tafsilatıyla haber verdi. ''Gerçekten de onu putların yanına hiç götüremedik.'' dediler. Her yıl Buvani putunun yanında toplanılır, o güne mahsus olmak üzere merasimler yapılır, tıraş olunur, itikafa girilir, kurbanlar kesilirdi. Gece basıncaya kadar bu merasimler devam ederdi. Amcaları ve halaları bu yıl 12 yaşını doldurmuş olan yeğenlerini de beraberce götürmeyi akıllarına koymuşlardı. Ebu Talip, ''Muhammed, bu sene artık sen de Buvani'ye gideceksin.'' dedi. Ama aldığı cevap pek hoş değildi. Gitmek istemiyordu. Başta Ebu Talip olmak üzere amcaları ve halaları Muhammed gibi uysal bir çocuğun birdenbire gitmeyeceğim diye karşı durması ve ısrar etmesi karşısında şaşırmışlardı. ''Sakın oğlum, ilahlar gazaba geliverir. Sonucu hiç de iyi olmaz. Sonra başına felaket yağdırırlar.'' Bu sözlerin verdiği bir fayda yoktu. En sonunda yalvara yalvara yola çıkardılar. ''Şu kadarcık çocuğun İlahlara karşı anlaşılmaz bir kin ve nefretle dolu olmasını hiçbir yönden açıklayamıyorlardı. Putun yanına vardılar. Her gelen ilerliyor, önünde eğiliyor, dua ediyor, isteklerini arz ediyorlardı. Ebu Talip de gitti. O da diğerlerinin yaptığını yaptı. Sonra amcaları, halaları aynı şeyleri tekrarladılar. Nihayet bir taş parçasıydı. Ebu Talip gibi aklı başında, sözü sohbeti yerinde, bakar ve şahsiyet sahibi bir amcanın bir taşa, cansız bir varlığa karşı takındığı bu tavır gülünçtü. Oturup ağlamaya değerdi. Koca Haşimoğullarının reisi Ebu Talip, başkalarına akıl veren, iyiliği tavsiye eden, aklına ve tedbirine güvenilen, sözü tutulan Ebu Talip. Evet, o Ebu Talip, bu taş parçasının karşısında nasıl eğilebilir, nasıl olur da taş

Sana bir ilah nazarıyla bakabilirdi. Diğer amcaları da sevilen sayılan insanlardı. Nur Muhammed, başta Ebu Talip olmak üzere amcalarını, halalarını seviyor, sayıyordu. Ama onların bu manasız hareketlerine, haysiyetlerini sıfıra düşüren bu davranışlarına bir mana veremiyordu. ''Haydi Muhammed, sen de diz çök yüce buvanenin önünde. Bu söz, sen de artık bizim gibi ol. Taşların, tahtaların kul olduğunu kabul et.'' demekti. Hayır, bunu asla yapamazdı. Yapmak istese bile onu yarının büyük peygamberi olarak yetiştiren Allah buna izin vermez, müsaade etmezdi. İlk teklifi hiç duymamış gibi duran Muhammed'e ikinci teklif yapıldı. ''Haydi Muhammed, artık bekleme. Geliverecek olan bir tehlikeyi önlemek üzere bu vaneye yalvarılıyor, çocuk olduğu, yetim olduğu gerekçesiyle kusuruna bakmaması, bağışlaması niyaz ediliyordu. Bu arada nur yüzlü de bir sararma olduğu görüldü. Dizleri titremeye başladı. Heybetli bir varlık kendine yaklaşıyormuşçasına korku izleri vardı yüzünde. Halası derhal sarıldı, kucağına yatırdı. Hafif bir baygınlık çöktü. İlah Buvane'nin gazap ettiği anlaşılıyordu. Şu yaşta bir çocuğun Buvane gibi meşhur bir puta karşı durması aklını almayacağı bir cesaret meselesiydi. ''Dışarı çıkmak istiyorum.'' Kalabalığın arasından alındı. Nispeten tenha bir yere getirildi. ''Ne oldu yavrum?'' Karşıma beyaz elbiseli, uzun boylu bir adam çıktı. ''Ey Muhammed, sakın o puta el sürme.'' dedi, korktum. Bunun üzerine yeni de putlardan geliverecek bir belayı hatırda tutarak oradan uzaklaştırdılar. Eve getirilen nur yüzlü de hala orada görülen halin tesiri fark ediliyordu. O evde bırakıldı, tekrar gidildi. Yarım kalan vazifeler bitirilecekti. Akşam döndükleri zaman yanlarında kurban eti de vardı. ''Bak Muhammed, sana kurban eti getirdik.'' Hiç memnun olmadığı görülüyordu. ''Ben ondan yemem. Bir tek lokma alamam. İkinci bir hal olmasın.'' diyerek bu defa ısrar etmediler. Bundan sonra bir daha putlara gitme teklifi yapılmadı.

Saat adı verilen put, alelade bir kaya parçasından ibaretti. Fakat Kinans kabilesi ona büyük rağbet gösteriyordu. Getirilen kurbanlar orada kesiliyor, kanları bu kayanın üzerine akıtılıyordu. Halk bereket umuduyla gelir, ellerini bu kayaya sürer, hayvanlarını da hastalıklardan uzak tutmak için oraya getirirdi. Bir gün önüne kattığı develeriyle gelen bir adam, orada bir müddet kalarak dua etmek, bereket dilemek istedi. Ancak yüzlerce hayvanın kanlarıyla iğrenç bir hale gelen bu put kayayı gören develer ürktüler ve sağa sola dağıldılar. Adam onları durdurmak için boşuna uğraştı. Yularından yakaladığı develer durmadılar. Onu da kumlara sürüklediler. Kan ter içinde güç bela ayağa kalktığı zaman yanında bir tek deve bile kalmış değildi. Yakaladığı bir taşı bütün hıncıyla saat putuna fırlatırken "Allah belanı versin, develerimi kaçırdın!" diye haykırdı. Ve daha sonra develerin peşine düştü. Güç bela hepsini topladı. Oradan bir daha gelmemek üzere ayrılırken şu beyitleri söylüyordu. "Biz sade geldik ki işlerimizi düzene koysun, bereket getirsin. Halbuki o bizim düzenimizi bozdu, dağıttı. Artık biz Sad'ın kulları, köleleri değiliz. Zaten o diğer kayalar gibi bir kaya değil midir? Ne yolunu şaşırmışa ses verir, ne de yol gösterir." Bu arada babası bir baskın sonucu öldürülen İmreul Kays isimli şair intikam almak istiyordu. Bir de putların fikrini almak istedi. Kubel putunun yanında fal oku çekildi. 3 defa üst üste "yapma" yazılı olan ok çıkınca oku puta fırlattı ve "rezil" diye haykırdı. "Öldürülen senin baban olsaydı hiç böyle demezdin." Daha sonra sinirli adımlarla ayrılıp gitti.

Ebu Talip geliri az bir insandı. Bu sene 12'sini tamamlayan Nur Muhammed, onun bu durumunu biliyor, ona yardımcı olmak istiyordu. Ayrıca boş durmaktan hoşlanmıyordu. Bir gün amcasına koyunları bizzat kendisinin gütmek istediğini söyledi. Amcasının, "Bu evde senden iş bekleyen yok." demesine rağmen rica etti. Sonunda bu isteği kabul edildi. Ebu Talib'in koyunlarına komşularından da koyunlarını katanlar oldu. Böylece ona bir iş bulunmuş, o da içlerinde yaşadığı ailenin gelirine az çok bir şeyler katabilmenin mutluluğunu duymaya başlamıştı. Koyun başına bir kırat ücret alıyordu. Mekke eşrafı için koyun gütmek hiç de hor görülen bir meslek değildi. Alnının terini döke döke bir ücret almaksa ayıp sayılamazdı. Bu arada kebas adı verilen bir yemişten olgunlarını seçerek yediğini, uzun zaman tatlı bir hatıra olarak içinde sakladığını biliyoruz. 45 yıl kadar sonra oralardan geçerken arkadaşlarına, kebasın siyahlarının daha olgun ve tatlı olduğunu koyun güttüğü günlerin bir hatırası olarak anlattı. Mekke'de bazı geceler eğlence tertip edilirdi. Bu gibi toplantılara semer yahut müsamere denilirdi. Bu eğlencelerin görülmeye değer olduğu Nur Muhammed'in de kulağına ulaşmıştı. Bir gece çoban arkadaşına kendi sürüsüne de bakmasını rica etti. Gidip o eğlencelere katılmak, seyretmek istedi. Arkadaşı kabul edince yola çıktı ve Mekke'ye geldi. Evlerden birinde şenlik yapıldığını gördü. Birçok insan toplanmıştı. Gelenler girip seyrediyorlardı. Sorduğunda düğün yapıldığını söylediler. O da girdi, rahatça seyredebileceği bir ağaç altı buldu, oturdu. Daha oturur oturmaz gözlerine hücum eden bir rehavet onu derin bir uykunun kanatları altına alıverdi. Şenlik geç vakitlere kadar devam etti. Gelenler oradan ayrıldıkları sırada ağaç altında uyuyup kalmış olan bir genç gördüler, dokunmadılar. Sabahleyin yüzüne vuran güneş ışıkları onu uyandırdı. Etrafına bakındı. Kimseyi göremedi. Kalktı ve koyunlarının başına gitti. Arkadaşa sorduğu zaman o geceyle ilgili hiçbir şey hatırlamadığını, uyuyup kaldığını anlattı. Aradan biraz zaman geçti. Tekrar rica etti arkadaşına. Yine indi Mekke'ye. Önüne çıkan bir eğlence yerine girdi. Ancak o kendi haline bırakılmayacaktı. Yüce takdir yine galip çıkmış, yine eğlenceyle ilgilenmeden sabaha kadar sürecek olan tatlı bir uyku sarmıştı gözlerini. Bu, onun eğlenceye katılma isteğinin sonu oldu. Bir daha gitmeyi hiç arzu etmedi.

Fil hadisesinin üzerinden 14 uzun yıl geçti. Beni Mahzun kabilesinin tanınmış ailelerinden birinin evinde doğum sancıları içinde kıvranan bir kadın. Etrafında yardım için gelmiş kadınlar var. Ayı günü tamam olan Hantem'e, Mahzun kabilesinin ileri gelen bir şahsiyet olan Haşim'in kızı ve yine hatırı sayılır bir aileden olan Hattab'ın karısıydı. Hattab doğum günleri yaklaşırken Hantem'e, ''Mutlaka erkek olmalı, anlıyor musun?'' diye tekrar tekrar tenbih etti. Bir kız babası olmaya gönlünü asla razı edemiyordu. Bunu düşündükçe alnına hücum eden terleri elinin tersiyle siliyor, birbirinden intikam alırcasına sürtünen dişler arasından keskin bir mırıltı halinde. Hattab gibi bir kişinin mutlaka erkek evladı olmalıdır. Sözleri çıkıyor, sonra yumruklar, sıkı bir dövüş için hazırlanıyormuşçasına sıkılıyor, sıkılıyordu. Hattab gibi sert, çevik, cesur ve bütün bunların ötesinde acımasız olarak tanınmış bir kişi, halk arasında kız babası olarak tanınmamalıydı. Ancak o zaman göğsünü gere gere, alnı açık olarak gezebilirdi. Doğum günleri yaklaştıkça, Hattab'ın içini kemiren korku, onu daha da hırçınlaştırmış, normal halinde bile astığı astık, kestiği kestik bir adam olan Hattab, düştüğü yeri alevlendiren bir ateş olmuştu. Eve girişi gönülleri titretiyor, kimse de huzur bırakmıyordu. Bir sabah Hantem'e doğum sancılarının başladığını söylediği zaman, ''Sakın bana kız doğurduğunu söylemeyesin, sonrasını sen de bilirsin.'' diyerek evi terk etti. Gözlerinden fışkıran alevler, ''Sonrasını sen bilirsin.'' sözünün pek tatsız neticelere kadar uzandığını anlatıyordu. Gelen kadınlar, Hantem'in gözlerinin içinde yuvalanan mahzunluk hislerinin izlerini seziyor, onu teselli için bin dereden su getiriyorlardı. Kadın korkudan adeta doğum sancısını unutmuş gibiydi. Yaşlı, tecrübeli bir kadın. ''Kızım üzülme.'' dedi. ''Tarlaya ne ekilirse o biter. Hatta bunu bilmeyecek derecede cahil değildir. Ben bunu Hattab'ın yüzüne karşı söylemekten de çekinmem.'' Bununla beraber korkular üst üste katlandı. Endişeler birbir ardına sıralandı. Izdırapları yine ızdıraplar takip etti. Ve nihayet duvarlar bir çığlıkla sarsıldı. Aynı anda ''Müjde! Hattab'a müjde ulaştırın! Oğlu oldu!'' diyen bir haykırış duyuldu. Hattab, Kabe hareminde arkadaşlarıyla otururken uzaktan ''Ya Büşra! Ya Büşra!'' diye haykıran bir müjdecinin koşup geldiğini görünce içi ferahladı. Kendine olmalıydı bu müjde ve mutlaka oğlu olmuştu. Çünkü hiç kimse, evet Mekke hudutları içerisinde hiç kimse Hattab'ın karşısına çıkıp ''Müjde, bir kızın oldu!'' deme cesaretini kendinde bulamazdı. Koşan çocuk Hattab'ın önünde durdu. ''Müjde isterim, bir oğlun oldu!'' dedi. Hattab, günlerdir ciğerleri doluncaya kadar nefes alamamıştı. Gözlerinde yanan alevler, sevinç dolu pırıltılar halini aldı. Yüzüne çoktandır hasret kalan gülümseme geldi. Çocuğun başını okşarken, ''Sürüye gir, canın hangi koyun isterse onu al, bir çift koyun.'' dedi. Çocuğun yüzü güldü. Sevinçle ayrıldı oradan. Hattab o güne kadar sesinin merhamet ve sevgiyle karışık şeklini duymuş bir kişi değildi. O güne kadar onun sesine sertlik, titizlik, arkadaş olmuş, bu ses daima karşısındakine ''Ben Hattab'ın sesiyim, şakaya gelmem.'' dercesine ulaşmıştı. Çok mutluydu Hattab. Ömründe kaç gün bu derece sevindiğini düşünmek istedi. Ancak tebrik edenlerin sesleri ona izin vermedi. Daha doğrusu Hattab arkadaşlarıyla birlikte oturmakta olduğunu o zaman fark etti. ''Ne koyacaksın oğlunun adını ey Hattab?'' Hattab düşünmeden cevap verdi. ''Ömer. Oğlumun adı Ömer olacak.''
Bir başka arkadaşı takıldı. Sıska bir şey olmayaydı bari. Hattab'ın bakışları onun sözlerini yarıda kesti. Bu bakışlarda kesin olarak inanılan bir hakikatten bahseden metanet vardı. Hattab'ın oğlu Sıska olamaz demek istiyordu. Akşam eve vardığında kucağına verilen çocuğa bakarken çocuğun umulanın da ötesinde bir yiğit olacağını görür gibiydi. Çocuk değil, adeta bir aslan yavrusuydu. Ömer, bu oğlumun adı Ömer olacak dedi ve karısına döndü. Geçmiş olsun Hantem'e. İstediğimden daha güzel bir oğlan doğurdun. Bundan sonrasını kız bile doğursan sesim çıkmayacaktır dedi. Hattab neşeliydi. O kadar ki komşu kadının, ''Oğlum bir insan ektiğini biçer. Nedir karına çektirdiğin? Bir kadın karnındaki çocuğu kızsa nasıl erkek yapabilir?'' şeklinde hafif yollu bastığı azar karşısında, ''Haklısın teyzeciğim.'' diyebilmişti. Kundağında bir şeylerden habersiz yatan yavru, ''Yarının Ömer bin Hattab'ı olacak. Sadece Mekke halkı değil, bütün Arabistan, bütün dünya, hatta kıyamete kadar gelecek bütün insanlık alemi, onu İslam'ın büyük halifesi, eşsiz adalet mümessili Ömer bin Hattab olarak tanıyacak, selam duracaktı. Aydınlığa Doğru isimli programımızın 15. bölümünü dinlediniz.

0: Royaliz Bags ABS plastik valiz üretimi. Royaliz Bags sundu. Royaliz Bags sundu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
3: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
4: Nakşolur gül şehadet.
3: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir, yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
3: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
4: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti başlıyor.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Çağrı FM stüdyolarından sesimizin ulaştığı tüm dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Evet, Çağrı FM stüdyolarından 8 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız kıymetli dostlar. Bu mübarek günde, günlerin en hayırlısı Cuma gününde ve üzerine güneşin doğduğu en hayırlı günde sizlerle birlikteyiz Cuma Muhabbeti programında. Efendim, bugün kurbanı konuşacağız kıymetli dostlar. Zira kurban bayramı yaklaşıyor kıymetli dostlar. Bunun için inşallah Umut Kervanı Genel Başkan Yardımcısı Cafer Ökmen hocamızla güzel bir söyleşimiz olacak. Ve kurbanla ilgili inşallah konuşacağız kıymetli dostlar. Yurt içinde ve yurt dışında kurban kesimlerini konuşacağız. Umut Kervanı Genel Başkan Yardımcısı Cafer Ökmen hocamızla inşallah güzel bir söyleşimiz olacak. Değerli dostlar, siz de kurban başlığı adı altında yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yorumlarınızı 0552 334 9370 numarasına yazabilirsiniz. İnşallah yorumlarınızı yayın akışımız içerisinde okumaya çalışacağız.

Allah-u Teala Meryem suresinde şöyle buyurmaktadır. Meryem çocuğu yani İsa'yı işaret etti. Beşikteki bir çocukla nasıl konuşalım dediler. Çocuk dile geldi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah-u Teala rahmetim gazabımı aşmıştır buyuruyor. Allah-u Teala her işimizde rahmetiyle bizlere muamele etsin inşallah kıymetli dostlar. Bu mübarek günde Rabbimizden dileğimiz odur ki Gazze'nin, Filistin'in, Mescid-i Aksa'nın kurtuluşuna vesile olsun inşallah. Allah-u Teala özgür bir Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da bizleri buluştursun inşallah.

Değerli dostlar, Çağrı FM stüdyolarından 8 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. Birlikteliğimiz devam ediyor. Birazdan değerli bir hocamızı, Umut Kervanı Genel Başkan Yardımcısı Cafer Ökmen hocamızı hattımıza bağlayacağız ve inşallah kendisiyle kurbanı konuşacağız. Umut Kervanı yurt içi ve yurt dışı kurban kesimlerini konuşacağız inşallah. Çalışmalar nasıl gidiyor? Kurban bağışları nasıl gidiyor? İnşallah kendisiyle söyleşimiz olacak kıymetli dostlar. Sizler de kurban başlığı adı altında 0552 334 93 70 numarasına yorumlarınızı yazabilirsiniz.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti devam ediyor.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

0: Evet değerli dostlar, Cuma muhabbetinde birlikteliğimiz devam ediyor. 8 ilden 8 kardeş radyoyla Çağrı FM stüdyolarından ortak yayındayız kıymetli dostlar. Bugün dedik ki kurbanı konuşacağız kıymetli dostlar. Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı'nın yurt içinde ve yurt dışındaki kurban kesimini inşallah konuşacağız. Telefon hattımızda Umut Kervanı Genel Başkan Yardımcısı Cafer Ökmen hocamız var. Değerli hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlarınız olsun.
0: Allah razı olsun. Değerli hocam iyisiniz inşallah.
1: Çok şükür hamdolsun. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Allah razı olsun. Ekranlardan takip ediyoruz. Gerçekten Umut Kervanı'nın bu güzel çalışmaları bizleri de mutlu ediyor değerli hocam.
1: Elhamdülillah.
0: Allah iyilik versin. Allah selamet versin. Değerli hocam şimdi hemen başlayalım sorularıma da böyle kısa kısa inşallah böyle değinirseniz. Çünkü vaktimiz de kısıtlı. Ona göre değerlendirelim inşallah. Şimdi değerli hocam, Umut Kervanı yıllardır, Umut Kervanı Vakfı yıllardır hem yurt içinde hem de özellikle yurt dışında da büyük çalışmaları var. Özellikle Gazze ile, Afrika ile ilgili, Asya ile ilgili görüyoruz ve takip ediyoruz. Bu yılda yine özellikle kurban çalışmalarında, bağışlarında yine büyük bir katılımla görüyoruz ki özellikle yurt dışındaki faaliyetleriniz büyük televizyon ekranlarına da çıktı. Takip ettik böyle. Gurur da duyduk elhamdülillah. Ne durumdayız değerli hocam? Şu anda ne aşamadayız? Neler yapacağız bayramda? Buyurun değerli hocam.
1: Eyvallah. Şimdi yurt içinde kurban kesimi gerçekleştiriyoruz her sene. Yurt dışında da gerçekleştiriyoruz.
0: Evet.
1: Allah nasip ederse bu sene yurt dışında bizim 4 partner kuruluşla, kardeş kuruluşla beraber yaklaşık 30 ülkede kurban kesimi gerçekleştireceğiz.
0: Evet.
1: Bunun hazırlıkları tamamlandı, bitti, gidecek arkadaşları netleştirildi. Allah nasip ederse kurbandan 2 gün kala bölgelerine intikal edecekler ve orada organizasyonların başına geçecekler. Evet. Yurt içinde de biz yine kurban kesimini gerçekleştiriyoruz. 80 temsilciliğimizin olduğu Türkiye'de yurt içinde hemen hemen birçoğunda ya doğrudan kendi profesyonel ekiplerimizle kesim yapıyoruz veya farklı kesim yerlerinde aracılık vasıtasıyla kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz.
0: Evet.
1: Yurt dışında 30 ülkede kesim yapıyoruz demiştik. Bu sene de inşallah yine aynı şekilde binlerce hisseyi milyonlarca insanın kursağına et ulaştırmayı, evlerine et ulaştırmayı planlıyoruz. İnşallah Allah Teala bir kaza bela vermese bu sene de güzel bir organizasyon yapacağız inşallah.
0: İnşallah. Peki değerli hocam şu anda önümde kurban fiyatları var böyle. Özellikle yurt dışındaki miktarlara baktığımız zaman Türkiye'den fiyatları daha düşük durumda. Bu Türkiye'deki evet. Bağışları nasıl etkiliyor hocam? Şimdi tamam doğrudur. Yurt dışına mutlaka göndermeliyiz de yurt içindeki vatandaşlarımızın da fakir insanların da mutlaka ete ihtiyacı var. Onlara da et tabii. Ulaştırmak lazım. Bu anlamda bu kıyası yaptığımız zaman bir sıkıntı var mı değerli hocam?
1: Şimdi diğer ülkelerde olduğu gibi mesela savaş bölgeleri haricinde birçok bölgede de biz kesim yapıyoruz. Yani evet, savaş evet. Bölgelerinde de yapıyoruz. Diğer bölgelerde de yapıyoruz. Fakat Türkiye'de hani Afrika denince sanki Türkiye'de çok ihtiyaç sahibi yokmuş gibi bir algı var ama öyle değil aslında.
0: Evet.
1: Türkiye'de de bugün asgari ücretin ne seviyede olduğunu biliyoruz. Geçim sıkıntısı, kiraların, hayat pahalılığının ne derecede olduğunu biliyoruz. Bunun haricinde
0: evet.
1: Yetim ailelerimiz var. Onlarla ilgilendiğimiz, destek olduğumuz yetim ailelerimiz var. Dolayısıyla evet. Umut Kervanı olarak yurt içinde binlerce aileye yardım ulaştırmak zorundayız. Dolayısıyla yurt içinde de kesimlerimizi yapıyoruz. Fiyat farkları var. Mesela küçük başta Suriye ile Türkiye arasında çok fiyat farkı yok. Suriye'de bir tık biraz daha yüksek mesela.
0: Evet.
1: Bölgeye göre değişiyor. Ama biz buna bakmıyoruz. Tabii bizim bağışçılarımız aslında bu işin kahramanları. Bağışçılarımız yurt içinde de bağışlarını veriyorlar. Ve yurt içinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmamız için bize teslim ediyorlar. Dolayısıyla biz yurt içinde de yurt içine de çok ciddi olarak önem veriyoruz ve yurt içinde destek olduğumuz ihtiyaç sahibi ailelerimiz, yetim ailelerimize düzenli yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle yurt içindeki organizasyonlarımıza da hususen önem veriyoruz tabii ki. Yani şimdi bizim kapı komşumuz dururken dışarıya götürmemiz çok uygun olmaz. Bizim bunu eşit seviyede yapabilmemiz lazım.
0: Evet.
1: Dolayısıyla biz yurt içindeki kardeşlerimize de yardımlarımızı ulaştırırken yurt dışına da ulaştırıyoruz.
0: Evet. Peki değerli hocam, özellikle şu anda biliyorsunuz Gazze'de bir savaş var ve
1: evet.
0: Bağışçıları anlattığımız zaman ya bu kurban zaten orada bir savaş var. Zaten bir şey içeri girmiyor. Bu mantıkla davranıyor. Evet. Özellikle Filistin için söylüyorum değerli hocam. Buna evet. da biraz değinirsek, gerçi biz biliyoruz ama en azından dinleyicilerimiz de bu anlamda bilgi evet, sahibi evet, olsunlar. Evet. Bu eti nasıl kesip, nerede kesip, ne şekilde Gazze'deki kardeşlerimize ulaşacak? Bu anlamda da bir açıklama yaparsanız. Buyurun hocam.
1: Soruyu sorduğun için hususen teşekkür ediyorum size.
0: Allah razı olsun.
1: İnsanların veya insanların kafasını karıştırmak için Gazze'ye yardım gitmiyor demek çok büyük bir vebaldir. Bunu söylediğinizde insanlar bu sefer yardımı kesiyorlar.
0: Evet.
1: Bakın şu anda bugün hali hazırda en son aldığımız duyumu söylüyorum. Şu anda 200 civarı tır her gün Gazze'nin içerisine giriyor.
0: Evet.
1: Bakın savaşın en yoğun olduğu dönemlerde bile biz tır sayısını takip ediyorduk. 20 tır, 30 tıra kadar düştü. Evet, ama hiçbir zaman yardımlar ulaşılmadı değil. Şimdi kurban meselesine gelince, geçen sene biz biliyorsunuz iki ayrı ülkede kurbanlarımızı kesmiştik. Mısır'da ve Hindistan'da. Buradaki etlerimizi şokladık, konserve haline getirdik ve bunların tamamını Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırdık.
0: Elhamdülillah.
1: Kesinlikle bizim biz ulaştıramayacağımız bir yardımı bağışçılarımızdan alamayız, bu vebale giremeyiz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu senede biz yine iki ayrı ülkede kurbanlarımızı keseceğiz ve Gazze'deki kardeşlerimize konserve olarak ulaştıracağız. Bu niye konserve yapıyoruz? Çünkü eti muhafaza edebilme şansımız yok. Normal bir coğrafyadan bahsetmiyoruz. Cezaevi gibi bir coğrafya var orada. Dolayısıyla eti muhafaza etme, sağlıklı bir şekilde ulaştırma durumumuz yok. Savaş nedeniyle de maalesef Siyonist katiller orada insanlarımızı katlettikleri gibi, kardeşlerimizi katlettikleri gibi kurban oradaki bütün canlıları yok ediyorlar. Sadece hayvanları da değil, ağaçları bile, canlıları bile yok ediyorlar. Dolayısıyla Gazze'de canlı kurbanlık bulamadığımız için bu şekilde bir yola başvurduk. Konservelerimiz 3 yıl oda sıcaklığında dayanma gücüne sahip. Dolayısıyla bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Kardeşlerimizin verdikleri, Gazze ile ilgili verdikleri bağışı kesinlikle Gazze'ye geçen sene de ulaştırdık. Bu sene de Allah nasip ederse konserve şeklinde ulaştıracağız inşallah. Ki şu anda savaş şartlarında en sağlıklı yöntem de budur.
0: Evet. Peki hocam, biraz da Afrika'ya değinirsek, Afrika'da hangi ülkelerde ve nasıl bir çalışmanız var? Bildiğim kadarıyla yurt içinden gönüllüleriniz de şu anda yavaş yavaş oraya doğru hareket ediyorlar. Bununla ilgili nasıl bir çalışmanız var hocam?
1: Şimdi Afrika bildiğiniz gibi aslında dünyanın en büyük ikinci kıtası ve dünyanın en verimli topraklarına sahip bir yer. Fakat dünyada yoksul 10 ülkenin 9'u Afrika'da, böyle bir tezat.
0: Sömürge devleti değil mi hocam?
1: Evet, sömürge oldukları için 500 yılı aşkın bir süredir sömürge halindeler maalesef. İnşallah önümüzdeki süreçte Afrika kendini toparlayacak. Biz Afrika yardım çalışmalarının olmazsa olmazı. Çünkü dünyanın en yoksul ülkeleri orada maalesef. Dolayısıyla her sene Afrika'dayız. Bu sene de inşallah Afrika'da olacağız. 4 kardeş kuruluşla beraber Afrika'da kesimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Her sene binlerce kurban kesimi gerçekleştiriyoruz orada. Kırsal bölgelerde ve inanın Afrika'ya gidiş gelişler çok sıkıntılı. Saatlerce karayoluyla gidiyorsunuz. Uçakla zaten saatler sürüyor. Dolayısıyla Afrika'ya giden kardeşlerimiz çok ciddi bir emek veriyorlar. Dolayısıyla biz bu senede dediğiniz gibi Afrika'da olacağız. Afrika'da kesimlerimizi gerçekleştireceğiz. 4 ayrı kuruluş olarak yaptığımız için net bir sayı veremiyorum kaç ülkede olduğunu. Evet. Fakat mümkün mertebe Afrika'daki birçok ülkeye gitmeye çalışıyoruz Umut Kervan olarak. Hani gücümüz yettiğince. Tabii takdir edersiniz o taraflar biraz da böyle iç karışıklıkların olduğu ülkeler. Kardeşlerimizin güvenliği açısından bunlara da dikkat ediyoruz. O yüzden bütün ülkelere gönderemiyoruz. Geçen İçişleri Bakanlığı'ndan bir şey geldi. Bir Afrika ülkesi için bu yıl oraya yardım çağrısını yardımlarınızı şimdilik durdurun dediler. Çünkü güvenlik zafiyeti var dediler. Biz de tabii yetkililerin söylediği bu uyarıları dikkate almak zorundayız.
0: Evet. Peki değerli hocam son olarak kurban bağışçılarına ne gibi bir çağrınız olur? Buyurun değerli hocam.
1: Kurban bağışçılarımıza hususen teşekkür ediyoruz. Her sene Umut Kervanı bir önceki seneden daha fazla bir teveccühe sahip. Her alanda evet. Böyle, kurban alanında da böyle. Bu sene de inşallah yine bu teveccühü bekliyoruz bütün kardeşlerimizden. Bütün gönüllerimize şunu ifade etmek istiyorum. Sadece kendiniz değil, çevrenizi harekete geçirmeniz lazım. Umut Kervanı emanetleri ihtiyaç sahiplerine, ehline teslim etmeye devam ediyor. Bu konuda çok hassas davranıyor. Dolayısıyla bu hassasiyeti toplumumuzun tamamına yaymaya çalışsınlar. Umut Kervanı'nı anlatalım. Gerçekten şu anda bunu biz sadece biz söylemiyoruz. Alandaki birçok insan söylüyor. Türkiye'nin en güvenilir yardım kuruluşlarının ve en iyi çalışan yardım kuruluşlarından bir tanesiyiz elhamdülillah. Kısa sürede iyi bir seviyeye geldik. Bu da tamamen alandaki gönüllü kardeşlerimizin gayretleri, bağışçılarımızın gayretleri. Bu gayretlerimizi devam ettirelim inşallah. Daha kat edecek çok yolumuz var.
0: İnşallah değerli hocam. Rabbim çalışmalarınıza bereket katsın inşallah. Sizleri destekliyor ve inşallah başarılarınızın devamını diliyoruz değerli hocam.
1: Teşekkür ederim. Radyo başındaki tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun.
0: İyi günler diliyorum değerli hocam.
1: Sağ olun. İyi yayınlarınız olsun.
0: Allah razı olsun.

Evet değerli dostlar, kurban Hazreti İsmail'den, Hazreti İbrahim'den gelen bir teslimiyettir ve bu ibadeti en güzel şekilde yerine getirmek lazım. Zira Umut Kervanı da, Umut Kervanı Vakfı da bu işi en iyi yapanlardan bir vakıf kıymetli dostlar. Bu anlamda gönül rahatlığıyla eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz kurbanlarını teslim etmeleri için. Az önce hocamıza değindi. Gerçekten yani bu kadar kaliteli bir çalışma kesinlikle ve kesinlikle ücretliler tarafından değil, gönüllüler tarafından ancak yapılabilir. Gerçekten mükemmel bir çalışma, mükemmel bir organizasyon yapılıyor. Kıymetli dostlar, devam ediyoruz. Cuma muhabbetinde günlerin en hayırlısı, üzerine güneşin doğduğu en hayırlı günde, duaların kabul olduğu saatlerdeyiz. Birbirimize dua edelim inşallah. Rabbim tüm mümin kardeşlerimizin sıkıntısını gidersin, tüm hastalarımıza şifa versin ve bu günü Gazze'nin kurtuluşuna vesile etsin inşallah.

Evet, Fadile Yoldaş kardeşimiz yazmışlar. Cumanız mübarek olsun. Onların ne etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. Kurbanın özünün et dağıtmak değil, niyet ve Allah'a teslimiyettir. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar, cumanız mübarek olsun. Kurban Bayramı adından da anlaşılacağı üzere kurbanların kesildiği bir bayramdır. Kurban, lügat manası kerebe kökünden yaklaşmak, yakınlaşmak manasına gelir. Belirli bir zamanda, belirli bir vasıftaki bir hayvan kurban edilerek Allah'a yaklaşılır, manen ona yakın olunur. Ayşe Yıldız kardeşimiz yazmışlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Ademoğlunun kurban bayramının birinci günü Allah katında kurban kanı akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. O gün Allah katında bundan daha sevimli bir amel yoktur. Kıyamet günü o kurban boynuzları, tırnakları ve kıllarıyla gelir. Kurbanın kanı da henüz yere düşmeden Allah'ın rızasına nail olur ve kabul edilir. O halde kurbanlarınızı gönül hoşnutluğuyla kesin, buyurmuştur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.

Evet, Hıdır Çelik kardeşimiz yazmışlar. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Bu bayram Hazreti İbrahim'in duruşu gibi şeytan ve şeytanilere karşı ayağa kalkıp kurban kesmek olsun. Günümüz şeytanlarının içimize ektikleri fitne ve fesat tohumlarını, üzerimize uyguladıkları desise ve oyunlarını görmemize vesile olsun demişler Hıdır Çelik kardeşimiz. Gamze Şehidoğlu kardeşimiz yazmışlar. Kurban Rabbimize yaklaşmak, Hazreti İbrahim'in sadakatini ve Hazreti İsmail'in teslimiyetini yüreğimizde hissetmektir. Kesilen kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır, ona ulaşacak olan yalnızca kalplerimizdeki takvadır. Rabbim amellerimize bu samimiyeti nasip etsin, bizleri muhlis kullarından eylesin, selam ve dua ile demişler kardeşimiz. Fatma Betül Yıldız kardeşimiz yazmışlar. Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansın.

Mehmet Fatih Yıldız kardeşimiz yazmışlar. Efendim salatü vesselam, Ademoğlunun kurban bayramının birinci günü Allah katında kurban kanı akmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. O gün Allah katında kurban daha sevimli, ondan daha sevimli bir amel yoktur. Kıyamet günü o kurban boynuzları, tırnakları ve kıllarıyla gelir. Kurbanın kanı da henüz yere düşmeden Allah'ın rızasına nail olur.

Sümeyye Türk kardeşimiz yazmışlar. Kurban Allah'a yaklaşma, şükür ve teslimiyet olarak bilinir. Kevser suresi 2. ayette Rabbim için namaz kıl ve kurban kes buyurmuştur. Kurban sadece kesilen bir hayvanın etini paylaşmak değil, nefsini, konforunu, sahip olduklarını Allah yolunda bir kenara bırakabilme pratiğidir. Zeynep Yıldırım kardeşimiz yazmışlar. Hayırlı cumalar, Allah yardımcınız olsun inşallah demişler. Ravza kardeşimiz Umut Kervanı için yazmışlar. Rabbim kendilerinden razı olsun inşallah.

Tuğba Dikmen kardeşimiz yazmışlar. Habil'in dediği gibi Allah muttakilerin kurbanını kabul eder. Çünkü kurbanda esas olan takvadır. Yani Allah'a duyulan saygı, tazim ve yüceliktir. Ona yakınlaşmak ve ona kulluk etmektir.

kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belirli günlerde Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula, fakire de yedirin. Haç suresi 28. ayet mealini bir kardeşimiz paylaşmışlar. Allah razı olsun. Rukiye Yeşilmen kardeşimiz yazmışlar. Kesilen kurbanların etlerinden fakirlere, yoksullara, ihtiyaç sahiplerine dağıtılarak onlarla bir yakınlık kurulur. Zengin de olsalar eş, dost, ahbap ve komşulara o etlerden dağıtılarak ve ikram edilerek bir yakınlık, bir üflet ve bir muhabbet kurulur.

Bıçak İsmail'i kesmedi çünkü İbrahim teslim olmuştu. Rabbim bizlere de o sarsılmaz teslimiyeti sahip etsin, nasip etsin. Emine Öner kardeşimiz yazmışlar.

Kurbanın anlamı kulun Allah'a yaklaşması, güzel amellerde ona yakın olması demektir. Kurban kulun Allah'a olan takvası, itaat ve teslimiyetine ispatıdır. Hayvan boğazlamak ise sadece bunun sembolik bir canlandırılmasıdır. Ayet-i kerimede belirtildiği gibi kesilen kurbanın ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşan sadece sizin ona olan takvanızdır. Silvan'dan Ümür Reyhan kardeşimiz paylaşmışlar.

Gurbet Çiçek kardeşimiz yazmışlar. Mallarınızı Allah yolunda harcayın ve kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Bir de iyilik edin ve yaptığınızı güzel yapın. Doğrusu Allah iyilik eden ve işini

güzel yapanları sever Gurbet Çiçek kardeşimiz yazmışlar. Kıymetli dostlar, bugün de programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak gelen mesajlarınız varsa kardeşlerimizin isimlerini kaydedelim ve kuramımıza geçelim inşallah.

Evet değerli dostlar, böylelikle bugün de programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kurbanla ilgili yorumlarınız gerçekten güzeldi. Bir bölümünü paylaştık sizlerle ama vaktimiz sınırlı. Şimdi birazdan kuramızı çekeceğiz kıymetli dostlar. Ve inşallah iki kardeşimize bugün hediye göndereceğiz.

Evet, şu anda bizleri dinlemekte olan, en son bize mesaj atan kardeşimiz Merve Çiçek. Evet, Merve Çiçek kardeşim bizleri dinliyorsa 1 ile 54 arası bir sayı alabilir miyiz? Buyurun lütfen. Evet, Merve Çiçek kardeşimiz Mardin'den 1 ile 54 arası bir sayı alalım lütfen. Buyurun. Değerli dostlar, Cuma muhabbetindeydik. Güzel bir program oldu. Umut Kervanı'nın kurban bağışlarını konuştuk yurt içinde ve yurt dışında. Şimdi kuramızı belirleyeceğiz. Evet, mavi tık yandığı halde şu anda Merve kardeşimiz yazmadılar. Nisanur Malay kardeşimiz bizleri dinliyorsa, Nisanur Malay kardeşimiz buyurunuz, bir sayı alalım. 1 ile 54 arası.

Evet. Nisanur kardeşimiz bakalım. Nisanur Malay kardeşimiz 8 rakamını gönderdiler. Merve kardeşimiz de 12 rakamını gönderdiler. İki sayımızı da aldık. Hemen bakıp sizlere dönüyoruz kıymetli dostlar.

Evet, 8 numarada Şeyma Kınay kardeşimiz var. Tebrik ediyoruz. On iki numarada ise Gurbet Çelik kardeşimiz var. Onu da tebrik ediyoruz. Özür dilerim. Gurbet Çiçek kardeşimiz. Gurbet Çiçek kardeşimiz var. Onu da tebrik ediyoruz. Evet, Şeyma Kınay ve Gurbet Çiçek kardeşimizi tebrik ediyoruz. Programdan sonra lütfen bizlere ulaşsınlar. Adreslerini bizlere yazsınlar. Kıymetli dostlar, bugün de Cuma muhabbetinde Diyarbakır Çağrı FM'den, Çağrı FM stüdyolarından 8 Kardeş Radyo'yla ortak yayındaydık. Programımızı burada nihayete erdiriyoruz. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Rabbim sıkıntılarınızı gidersin, hastalarımıza şifa versin, borçlu olanlara borçlarını helal dairesine ödemeyi nasip eylesin. Rabbim bugünün, bu hayırlı ve değerli saatlerin hürmetine, bu mübarek Cuma günü hürmetine Filistin'deki Gazze'li kardeşlerimizin özgürlüğüne kavuştursun inşallah. Onlara dua eder ve dua bekliyoruz inşallah. Aynı şekilde elimizden geldiğince maddi anlamda da onlara yardım gönderelim. Ve en önemlisi değerli dostlar, her zaman boykota devam edelim. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

insanlar, dinleyin. Bu yiğitlerin destanıdır. Onların vakitleri şehadete ayarlıydı. Gönülleri şehadete sevdalı. Gün gelir, o sevda ile kalkılır, o sevda ile yola çıkılırdı. Tek sevdaya doğru. Gariplerin sevdasıydı bu. Gönülleri bir, hüzünleri bir, sevinçleri birdi onların. Anlayamazdı bunu kalbi mühürlenmişler. Anlayamazdı kendi elleriyle kendi kalplerini mühürleyenler. Anlamadılar, bilemediler, bilemeyecekler mahşere kadar. Siz feeyne tezhebun, nereye bu gidiş, nereye kadar? Güneşten muştularla geldi çocuklar, geceden sararan mevsimlerden geçtiler.

Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat Efendim.

geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al-verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Vuslat Efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
1: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş Yapı cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş Yapı.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
0: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
4: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
5: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
6: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 571 de insanlık için kurtuluş takvimi. Cehalet imparatorluğunun ebediyen yerin dibine geçişiydi bu. Alemi sallayan kutlu bir gelişti. Önce ashab yüzün şahitlik ettiği Risaletli Efendi. Şimdi ise sıra bizde. Verilebilecek en kutsal değeri verdin çağlara. İslam madalyasını taktın yakalara. Şahidiz ya Rab. O bir avuç

İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o gün dininin gereklerini yerine getirmek için sabreden kişi, avucunda kor ateş tutan kimse gibi olacaktır. Roman kuşağında yeni bir çalışma. Ateşte yeşeren umutlar. Geliniz görünüz ki bu dönem ateşten gömlek giyme dönemiydi. İmanı avuçta kor gibi tutmak anıydı. Müslümanların her yönüyle adeta ateşte pişmeleri gerekiyordu. Ateşte yeşeren umutlar. 90'lı yılların karanlık günlerinde Güneydoğu'nun ücra bir ilçesinde bir öğretmenin arkadaşlarıyla İslam davasını yüklenmesini anlatan bu romanda fedakarlık, iman ve aşkla neler yapılacağını dinleyeceksiniz. Ateşte yeşeren umutlar.

0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
1: 11. Bölüm.
2: Okulların açılmasına sadece 2 gün kalmıştı. Muhammed annesiyle oturmuş, kalacakları ev sorunuyla ilgili annesine bilgi veriyordu. Zehra da sessizce onları dinliyordu. Konu köydeki işlere geldi. Halime Ana, Muhammed'in hiç beklemediği bir konuyu açtı. Oğlum, sen benden bir şey saklıyorsun. Bazen ormanlığa gidiyordun, görmediğimi sanma. Eğer Salo ile görüşmeye gidiyorsan bana söyle. Ben çok acılara dayandım. Halime Ana'nın gözleri doldu. Bir oğlu dağda, biri askerde, biri de okula gidecekti. Ve çektiği acılar onu yoruyordu. Biliyorum ki oğul, o Salo kafasızdır, akılsızdır. Böyle bir ahmaklığı da yapar. Onunla görüşmeye gidiyorsan ben de geleyim. Onun yüzüne tüküreyim, içim rahat olduktan sonra oturup ağlayayım. Muhammed annesinden gözlerini kaçırdı. Onun da gözleri dolmuştu, yüreği burkuldu. Anneleri onların yüzünden acı çekiyordu. Abisi kötü bir şey yapmış olsa da annesinin onu görmeye hakkı vardı. Annesinin yüreğinin nasıl yandığını biliyordu. Zehra'nın da can kulağıyla dinlediğini yeni fark etmiş gibi. Zehra sen git. Bir bak bakalım İbrahim Hoca gelmiş mi? Gelmemiş abi ya. Of. Zehra istemeye istemeye kalktı. Abisine içten kızdı. Önemli bir mesele olunca böyle nazikçe kovuluyordu. Kız onlara kös kös bakıp dışarı çıktı. Sen beni de oraya götür. Kulaklarından tutar eve getiririm. Ya ondan sonra ne yapacaksın? Sonra bilmiyorum dedi Halime Ana. Sessiz sessiz ağlamaya başladı. Işıl ışıl tane tane düşen damlaları yeniyle sildi. Muhammed de ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Gerçeği bilmenin verdiği acı, söylemenin verdiği acıdan daha büyük değildi. Boğazını düğümlese de gerçeği söylemeliydi. Evet anne, senin oğlun dağlarda geziyor. Hayri Ağa'nın dediği doğrudur. Halime Ana böyle olduğunu biliyordu. Oğlundan duyunca hüngür hüngür ağlamaya başladı. Yüzündeki binbir keder çizgisiyle başını sallıyordu. Adana'da inşaatlarda çalışmış. Celi Ağa'nın adamları onun peşini bırakmamış. Birisinin aklını uyup dağa çıkmış. 2 aydır bizim buralara gelmiş, dolanıp duruyor. Biliyorum ki Salo o dağlarda ölüp gidecek. Bari bir defa onu göreyim, son bir defa görsem yeter. Niye dağda ölsün ki ana? Ölürse sosyalistlerin şehidi olacak. İslam Kur'an şehidi olmaz. Ona sürekli dua et ki Allah-u Teala onu bu beladan kurtarsın. Bunun ahirette azabı var, cezası var. Ben bilmiyorum oğul, onu göreyim hele. Bu konuda İbrahim Hoca'ya danışmadan sana bir söz veremem. Onlara niye söyleyeceksin ki oğul? Akıl akıldan üstündür ana. İbrahim Hoca ile Orhan Hoca olmasalardı senin akılsız oğlun Salo beni ele verecekti. Levent Yüzbaşı beni niçin çağırdı zannediyorsun? Senin oğlunla görüşmeye gittiğimi adam gibi biliyor. Salo'nun arkadaşlarından biri adama haber veriyor. Benim aklım ermez. Hayri Ağa o dağlarda Salo'yu öldürmezse Salo'yu ahmaklığı öldürür. Belki ben de bir daha abimi görmeye gitmem. Yüzbaşı beni uyardı anne. Onunla görüşmem tehlikeli. Zehra heyecanla içeri girdi. Anne, İbrahim öğretmen Fatma ablayla birlikte bize geliyor. Ortalığı düzeltin çocuklar dedi Halime Ana. Bu telaş nedir ana? Yabancı kimse gelmiyor ki. Halime Ana misafir odasının kapısına gitti. Bir mutfağa yöneldi. Kendi ruh halini düzeltmeye ihtiyacı vardı. Gözlerini sildi, yüzüne su attı. İbrahim Hoca selam verip kapıda belirdi. Muhammed onları karşıladı. İbrahim Hoca ile misafir odasına geçti. Kadınları baş başa bıraktılar. Muhammed İbrahim Hoca'ya annesiyle aralarında geçen konuşmayı anlattı. İbrahim Hoca düşüne düşüne konuştu. Bence annen onunla görüşmemeli. Kadınlar panik yapar. Şefkat gereği orada ağlar, belki kızar. O zaman sesler yükselir. Birileri duyar, sonra da çok kötü olur. Hem biliyorsun ki Salim'le yapılan görüşmeler hemen karakola bildiriliyor. Annen giderse hoş olmaz. Onun karakolluk olmasını ister misin? Botan denen kişi sonuçta Salim'i Hayri Ağa'ya yedirebilir. Başka bir şey düşünmek lazım. Ya ben yine görüşmeye gitsem? Bu da tehlikeli. Tehlikeyi göze alırsan tercih senin. Onunla görüşmeyi çok istiyorum. Ona son olayları anlatmalıyım. Dediğiniz gibi yoksa bunların entrikaları arasında bir yem olur. O liste olayını ve Orhan Hoca'nın dediklerini, yüzbaşının dediklerini... İbrahim Hoca yeni aklına gelmiş gibi Muhammed'in sözünü kesti. Onunla görüş. Salim'in uyanmaya ve kendini değiştirmeye ihtiyacı var. Sana bir kitap vereceğim. Abin kendine zaman ayırıp gizlice o kitabı okusun. Onların emri altında kala kala kişiliği ezilmiş. Onların fikirlerini yavaş yavaş özümsemeye başlar. Onu bu şartlanmışlıktan kurtarmak gerekiyor. Gözlerini açıp kafasını çalıştırmalı ve fikir yürütmeli. Bu kitap bile olsa onun dikkatini çeker ve kendini örgütün eline tamamen vermez. Hem sorgulayıcı olur. Bu da onun kurtuluşuna sebep olur. Tamam mı? Tamam hocam. Bana uğrayıp kitabı alırsın. Öyle gidersin gideceğin zaman. Lisede tanışman gereken isimleri verirse o da bizim işimize yarar. Anlaşıldı hocam. Peki bizim ev işi? Ha, sormasaydın unutacaktım. Sizin için güzel bir ev ayarladık. Komşunuz çok daha iyi, hatta ev sahibiniz. Tahmin edebileceğim bir yer. Ebu Zor Hoca'nın evinin alt katı vardı ya, orası küçük. Bazı eklemeler yaptık. Senin için güzel bir yer oldu. Banyo, tuvalet, mutfak ve iki oda size yeter. Misafiriniz gelirse Ebu Zor Hoca'ya gönderebilirsiniz. Allah sizden ve Ebu Zor Hoca'dan razı olsun. Ben de annemle demin ev sorunu hakkında konuşuyordum. Sizin halledeceğinizi söylemiştim. Ona bu haberi vereyim, çok sevinecektir. Muhammed temkinli bir şekilde ormanlığa yöneldi. Elinde İbrahim Hoca'nın verdiği kitap vardı. Görüşmeden sonra okul lojmanında İbrahim Hoca ile buluşacaktı. Randevulaştıkları yere geldi, iyice esmerleşen teniyle Salim çıka geldi. Nefes nefeseydi. Hayrola abi, bu ne telaş? Betim benzin atmış. Yok bir şey. Soluklanayım biraz. Bu kez bizi izleyen yok, rahat konuşabiliriz. Botan bana güvendiğini söyledi, yalnız gönderdi. Salim silahını bıraktı, eğriti bir şekilde oturdu. Bir an aklına nereden geldiyse, ''Kardeş, sen hiç annenin yemeğinden bu abime götüreyim, aç mıdır değil midir diye sormuyorsun.'' dedi. ''Kusura bakma abi, ancak kendim gelebiliyorum. Bir de elime bohça alıp gelemem.'' Muhammed, abisinin haline bakıp içinden derin bir ah çekti. Abisinin büyük bir özlem içinde olduğunu biliyordu. Ona acıyordu. Konuyu değiştirdi. ''Abi, sen galiba şu botana çok güveniyorsun. Bir şey mi var?'' Muhammed, abisinin bu emin tavrına kızdı. ''Ne mi var?'' Bana listeyi verdiniz, ardından askeriyi köye gönderdiniz. Nasıl işler çeviriyorsunuz anlayamıyorum. Hem subay listede ne olduğunu biliyordu. Levent Yüzbaşı da sonra radyo almayayım diye uyardı. Radyoyu getirmedin mi? Sen ilk önce bu anlattıklarımın ne anlama geldiğini açıkla. Ben sana anlatıyorum. Sen hala radyoyu istiyorsun. Tamam kardeşim, tamam. Her şeyden haberim var. Ne benim ne de botan arkadaşı suçlayıp durma. Ben sana ayrıntıları anlatacağım. O zaman botan arkadaş hakkındaki düşüncelerin değişir. Muhammed abisinin ne diyeceğini çok merak etti. Buna nasıl bir kılıf bulduklarını çok merak ediyordu. Seni dinliyorum abi. Biz içimizdeki haini bulduk. Hem de bizim botan arkadaşımızın yardımcısı çıktı. Mer askeriyle haberleşip duruyormuş. İlk başta onun yaptığına inanmadım. Çok sağlam biriydi. Örgüte sadıktı. Botan arkadaştan daha disiplinliydi. Demek ki insanlar göründükleri gibi olmuyorlarmış. Sen köye vardığında askeriyenin hemen senin ardından gelişini biz de gördük. Botan arkadaş hemen sorgulamalara başladı. Yardımcısını aniden sorguya aldı. Onu mağaradaki bir odaya alıp işkence ettiler. 2 gün boyunca adam durmadan bağırıp sızlıyordu. Sonra sesi kesildi. Bir hafta sonra o militan her şeyi itiraf etti. Siz de şahit oldunuz mu? Önümüze getirdiler. Hepimizin huzurunda suçlu olduğunu söyledi. Yüzbaşıya telsiz itiraf ettiğini söyledi. Af diledi. Bir daha bir karara varmadan botan arkadaş onu öldürdü. Bizi korkutmak için olsa gerek, ajanların sonu böyle olur diye sertçe konuşmalar yaptı. Sence gerçekten ajan o militan mıydı? Daha kim olacak? O her şeyi itiraf etti ya. Bana öyle gelmiyor abi. Botana karşı güvenim olmadı. Bilakis ondan daha çok şüphelenmeye başladım. Abi, yalvarıyorum sana dikkat et. Sana tavsiyem bu girdiğin yoldan en erken şekilde ayrılman. Kimse senin peşine düşmez ki. Salim uzaklara baktı ve derin bir iç çekti. Çok geç. Ve çok zor kardeşim. Muhammed kendisini şartlara bıraktığını anladı. Başka çözüm yollarının olduğunu akıl erdiremiyordu. Siz bana o listeyi vermiştiniz ya, o kitapları okuyayım diye. Ben de sana bir kitap getirdim. Muhammed gömleğinin içine sakladığı kitabı çıkarıp Salim'e uzattı. Nedir bu? Al abi, korkma. Oku bunu. Belki sana yeniden bir ruh gelir. Bu kitap insanlık önderi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını ve onun nasıl hareket ettiğini anlatıyor. İslam sadece bir ibadet dini değildir. Hayatın tümüyle senin attığın her adımla ilgilenen, ona dair konuları, tavsiyeleri olan bir dindir. Biliyorum. Belki sen de başkalarını suçlayacaksın ama sen İslam'ı bilseydin baştan beri bu işlere girmezdin. Ve yine İslam'ı öğrenmekle bu işin içinden çıkabilirsin. Girdiğin yol çıkmaz yol. Allah korusun. Sen boş bir dava uğruna ölüp gidersen ne olur? Hele bir düşün, ahiretin ne olacak? Orayı hiç düşünmüyor musun? Ben bu konuları araştırdım. Kan davası için, aşiret için, ırk ve milliyeti için ölen ve öldürülenlerin şehitlikle, İslam'la hiçbir ilgileri yok. Bu uğurda öldürülenlerin sonu azaptır. Kişinin öldürülmesi de, öldürmesi de Allah için olmalıdır. Bak, Hacı Mustafa sırf Allah dostu olduğu için öldürüldü. Onun gibi oluyorsan tamam ama onu öldürenler gibi olma. Salim pür dikkatle Muhammed'i dinliyordu. Kardeşinin güzel şeyler söylediğini biliyordu ancak kendisi için somut bir çare göremiyordu. Anlaşıldı kardeşim. Çok güzel şeyler öğrenmişsin. Kimse bu tür şeyleri bize anlatmadı. İş işten geçtikten sonra uyarılıyoruz. Ben yine de fazla bir şey anlamıyorum. Verdiğin kitap okumaya çalışacağım. Umarım başıma iş açmaz. Varsın bu kitap yüzünden başına iş gelsin. Daha iyi ya, sen artık kimden korkuyorsun ki? Muhammed abisini yüreklendirdi. Salim şüphe dolu gözlerini yumdu, kitabı çantasına koydu. Bir de artık annenin haberi var. Seninle görüştüğümü biliyor. Sana kızgın ve her an seni affetmeye hazır. Ben ilçeye gidiyorum. Bir daha zor görüşürüz. Çok acil olursa artık anneye uğrarsın. Yoksa onu belaya bulaştırma dedi Muhammed. Biz buralardan gideceğiz. Gözcü olarak birkaç kişi kalacak. Çoğumuz Kuzey Irak'a gidecek. Kasım ayına kadar buralardayım. Gözcü olarak kalırsam mağaralarda kalırım artık. Bilmiyorum kardeşim. Gerçekten ne yaptığımı bilmiyorum. Nereden başladım, nereye gidiyorum bilmiyorum. Sabırlı ol. Yüreğinde Allah sevgisi olsun. Şu anlık sana yeter. Allah'a doğru bir adım atarsan o sana doğru 10 adım atar. Anne de senin için dua edecek. Biliyorsun anne ve babalar çocukları için dua etseler Allah indinde kabul olur. Hepimiz senin için dua edeceğiz. Senin de biraz kendine yardımcı olman gerekiyor. Bu sorunun altından güzel bir şekilde kalkacağımıza inanıyorum. Muhammed sözlerini bitirdi ancak dopdolu gözlerini tutamadı. Gözyaşları boşandı, ağlıyordu. Ormanın derin sessizliğine hıçkırıkları çember çember yayılıp gitti. Salim ağlayarak konuşuyordu. Hoşça kal kardeşim. Anneme çokça selam söyle. Ellerinden öperim. Vallahi onun ellerini o kadar çok özledim ki o elleriyle bana dayak atsa da bana bal gibi tatlı gelecektir. Ben babamın cesedine sarıldım. Annemin benim cesedime sarılmasını istemiyorum. Öleceksem de sizin tercih ettiğiniz gibi öleceğim. Gitmeliyim dedi Muhammed. Gözlerini sildi. Kendisini bekleyenler vardı ve gecikmişti. İki kardeş birbirlerine sarıldılar. Salim bekledi, ardına iki de bir bakan Muhammed'e gözlerini sabitledi. Muhammed o yoğun duygu atmosferinin üzerinden atmaya çalışarak hızlı adımlarla okul lojmanına yöneldi. Ne oldu? Çok uzun sürdü. Başına bir iş geldi sandık dedi İbrahim Hoca. Orhan Hoca ile beraber yarım saattir endişeli bekliyorlardı. Muhammed abisiyle konuştuklarını onlara aktardı. Çenesini kaşıyan Orhan Hoca, bu botan denilen kişi çok tehlikeli biri. Keşke Salim'i tekrar görebilseydik. Onu ikna edebilseydik. Botan onu kesinlikle harcar. Sadece uygun zamanı bekliyor. Yüzbaşı ile haberleşiyor. Büyük ihtimalle ajan deyip öldürdükleri militan Botan'ın derin güçlerle ilişkisi olduğunu çözmüş olmalı. Ama erken davranan kazanmış. Yüzbaşı oyunun tutmadığını Botan'a söylemiş. Botan da hemen bunun üzerine kapatmak için bir kurban seçmiş ve başarmıştı. Kendi yardımcısını sorguya aldırarak ağır işkenceler etmiş. Suçu kabullenmesi için işkencenin dozunu arttırmış. Hangi adam tırnakları sökülse, eti çekilse, bedeninde sigara söndürülse bir an önce ölmeyi istemez ki? Botan'ın uyguladığı politika bu. Suçla kabullendirir ve öldürür. Çok tehlikeli biri dedi. Aynen öyle dedi İbrahim Hoca. Allah Salim'e doğru yolanı göstersin. Onun dediği gibi ona çok geç ulaştık ve şimdi de geç kaldık. Botan abimi gerçekten harcar mı diye korkulu yüzle soruyordu Muhammed. Düşünen birisini görse ya da açığını yakalayanı görse elbette o kişileri affetmez dedi Orhan Hoca. Muhammed başını eğdi. Ayrıldığında Orhan Hoca'nın sözlerini düşünüyordu. Yarın erkenden okula gidecekti. Abisiyle olan görüşmesini annesine de anlatması gerekiyordu.
0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
1: 11. bölümü dinlediniz. Roman kuşağı sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 56 48. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
5: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres: Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Reklamları dinlediniz.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Vuslat Efendi.

0: radyonuzda her gün birbirinden güzel seslerden tilavetler dinleyebileceğiniz bir program. Aşrı Şerif. Aşrı Şerif sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
3: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
4: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
5: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres: Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
6: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
7: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
8: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi, 13428 Sokak, numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
9: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Koca Vezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365 çift 0 94. Dostlar Ticaret.
10: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Hayatınızdaki tüm boşlukları Hak Seda'yla doldurmaya geliyoruz. Vuslat FM.

bu can ten evinden çıkar giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi

türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 5565 www.vuslatfm.com.tr.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakınyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş Yapı cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş Yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 56 48. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres: Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
0: Reklamları dinlediniz.
5: İlim, kültür, haber ve müzik bu frekansta. Vuslat FM 101.1.

0: Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber. Doğru Haber gazetesi.
1: Toplu infazın önü açılıyor. Soykırımcı İsrail, Gazze'de yürüttüğü katliamları zindan duvarlarının ardına taşıyarak vahşeti yeni bir boyuta ulaştırdı. Terör meclisi Knesset'te kabul edilen son yasayla Aksa Tufanı operasyonu bahane edilerek kurulan özel askeri mahkeme toplu idamları hedefleyen bir intikam mekanizması olarak işlev görecek. Hali hazırda toplama kampına çevirdiği hapishanelerde tecrit, sistematik işkence ve aç bırakma politikalarıyla esirleri sessizce katleden işgal rejimi bu yeni düzenlemeyle yasallaştırılmış cinayet yolunu açarak barbarlığını yeni bir yüzle tescillemiş oldu.
0: Türkiye Gazetesi.
1: Dünyada bunların benzeri yok. Avrupa'da bir paket çikolata siyasetçileri koltuğundan ediyor. CHP'de ise milyarlarca liralık rüşvet normal gösteriliyor. Hatta siyasi kumpas denilerek suç bastırılıyor.
2: Yeni Akit Gazetesi.
1: Fuhuş'ta özel isim. CHP'de salgına dönen gayri ahlaki ilişki rezaletleri genel merkeze ulaştı. Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan iş adamı Kisveli Turgut Koç'un belediyeden ballı ihaleleri topladığı, bunun karşılığında özele kadın ayarladığı ve yurt dışından pahalı hediyeler getirdiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
0: Milli Gazete.
1: Rozet değiştirerek temizlenemezsiniz. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, meclis grup toplantısında belediye geçişleri üzerinden siyasi ahlak ve milli irade vurgusunda bulundu. Arıkan, "Türkiye'nin %60'ı seçtiği partinin belediye başkanı tarafından yönetilmiyor," dedi.
3: Yeni Birlik Gazetesi.
1: Rezervler eriyor, fiyatlar artabilir. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan savaşın tetiklediği küresel enerji krizi derinleşiyor. Uluslararası Enerji Ajansı, Hürmüz ablukası nedeniyle petrol rezervlerinin hızla eridiğine dikkat çekerek fiyat artışları konusunda uyardı.
3: Milat Gazetesi.
1: Mavi Vatan'a yasal mühür. Türkiye, Mavi Vatan Yasası ile hem denizlerdeki haklarını yasal güvenceye alacak hem de Adalar Denizi'ndeki Yunan oyunlarına dur diyecek. Teklif bayram sonrası meclise geliyor.
0: Yeni Şafak Gazetesi.
1: Trump'ın iç cephedeki 3 engeli. İran'daki savaşı sonlandırmaya hedefleyen ABD Başkanı Trump, iç cephede de zor bir durumda Pekin'e gitti. Trump, İran savaşını sürdürme noktasında Kongre onayının yanı sıra ekonomik bozulma, medya ve siyasetteki muhalefetle de yüzleşiyor. İran cephesinde ise Trump'ın aşırı taleplerinin kabul edilemeyeceği yönündeki tavır sürüyor.
0: Akşam Gazetesi.
1: Tarihi ziyaret. ABD Başkanı Trump, İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın kırılgan ateşkes sürecinde ülkesinin en büyük stratejik rakibi Çin'e ziyaretine başladı.
3: Diriliş Postası Gazetesi.
1: Virüs kabusu denizlerde. Karayipler seferi yapan bir yolcu gemisinde yüzü aşkın kişinin hastalanması, kapalı sistem gemiler yeni salgın merkezlerine mi dönüşüyor sorusunu gündeme taşıdı.
3: Karar Gazetesi.
1: Baban ölmüş, zararın yok. Soma'da ölen 301 madenci ailesinin kamu görevlerinin yargılandığı davaya katılma talepleri İstinaf Mahkemesi tarafından suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle reddedildi. Ailelerin buna itirazı da kabul edilmeyince avukatlar facianın 12. yıl dönümünde eşini babasını kaybedene suçtan zarar görmedi demek hukuka aykırı diyerek dosyayı bir üst daireye taşıdı.
0: Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber.
4: Şimdi reklamlar.
5: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
6: Nakşolur gül şehadet.
5: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taş...

0: kapat sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
5: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
7: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-57-73. Lider Kebap ve Döner.
8: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
9: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat Efendim.

Tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

göndermek isteyen, duygu ve düşüncelerini bizimle paylaşmak isteyen kardeşlerimiz bu telefondan, WhatsApp hattı üzerinden bizlere ulaşabilir, gönderebilirler. Sesli olarak telefonlara canlı yayında cevap vermiyoruz. Onun için mesajlarını yazılı olarak bizlere göndersinler. Onu da buradan hatırlatmış olalım ve hiç bekletmeden. Güzel bir ezgiyle, güzel bir ilahiyle, grup ümmetten bir eserle başlayalım.

Evet, bu güzel eser şu anda radyoları başında bizleri dinleyen, bizlere kulak veren, arabalarından bizlere kulak veren tüm kardeşlerimize, işleri başında bizleri dinleyen tüm abilerimize, tüm ablalarımıza. Kısacası ortak yayında bizlerle olan tüm kardeşlerimize bu güzel eseri armağan ediyoruz ve bu eserle başlıyoruz. Sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.

0: 10 Kardeş Radyo'nun ortak istek saatinde birlikteliğimiz devam ediyor. Bütün canlılığıyla daha yeni başladı. Saatlerimiz 14.12'yi gösteriyor. Gelen mesajlar, onları paylaşacağım ama ondan önce bir daha telefon hattımızı hatırlatalım, WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Belki radyolarını yeni açan kardeşlerimiz, dinleyicilerimiz vardır. 0552 334 93 70 dolu hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Evet, güzel ilahi ve ezgilerle hanelerinize, gönül hanenize misafir olmaya geldik.
1: Sen gülemde güller açar gülşemde, bülbül sineye gül.
0: Altınoluk köyünden bir kardeşimiz mesaj göndermiş ama sadece Altınoluk yazmış. Bize de selamlar olsun inşallah. Sıradaki bütün eserler de Altınoluk köyüne gitsin. İsmini belirtmeyen bir kardeşimiz mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Dursun Ali Azincanlı'dan bir eser istemişler. Hayırlı cumalar diyerek mesajlarını bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Evet, Antalya'ya uzanıyoruz. Antalya'dan mesaj gönderen bir kardeşimiz var. Onun mesajını da sizlerle paylaşalım.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Alanya'dan Ömer Ekinci. Şu anda Diyarbakır cezaevinde olan dedem Lamih, dedem Hamza, amcam Cemal, dayım Şaban'a, Çağla Efem ailesine Alanya'dan selamlarımı iletiyorum. Rabbim inşallah onlara ve tüm İslam ümmetine hayırlı kapılar açıp ailelerine kavuşmayı nasip eder. Şehit Resul eserini ilk önce Çağla Efem, sonra İttihadül Ulema'da görev yapan babam Celal Ekinci'ye, Bismillah'den Nuri Ekinci'ye, Şan ailesine, tüm İslam alemine, dedem Lami, dedem Hamza, amcam Cemal, dayım Şaban'ın ellerinden öpüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz. Buradan Alanya'ya, Antalya'ya selamlarımızı gönderiyoruz. Evet, ikinci eseri bizler seçtik. Biraz Türkçe eser diyelim. Biraz Gazze diyelim, Gazze'yi gündemden düşürmeme adına grup kardeşlikten çocuklar eserini vereceğim inşallah.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, Mara Cuma gününden sizlere sesleniyoruz. Peygamberler Şehri, Sabrın Diyarı, Şanlıurfa'dan, Radyo Urfa'dan ortak yayınla sizlerle birlikteyiz. 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınında. Rabbim ettiğiniz duaları, yaptığınız niyazları katından dergahına kabul eylesin inşallah.

Evet, bir kardeşimiz, bir dinleyicimiz Kürtçe mesaj göndermiş. Mesaj akı bu Kürdi mere parvekili, peyam akı mere Kürdi parvekili. Emici bu Kürdi bu huyunun. Selamu aleyküm, kuvvet bijvarı, rahma fadil, divbabı tabi birey aziz. Navimin hamdullah, Ahmet Ejid Diyarbakır dinivisinin bernama ve bekhir bir goti, hudiş tarazi ve. Li Kurdistanê îro Müsliman têne kuştin vê eserê vê be vê helbestê dixwazim gotiye Xwedê Îsrail û Amerîka qehr û perîşan bike înşallah amîn. Ji bo bi dahate em jî dibên amîn Xwedê Teala wan qehr û perîşan bike înşallah. Ji bo ve peyama em te spasiya xwe ji kekê xwe ji birayê xwe dişînin înşallah ben dewam e. Evet, Adana'ya uzanıyoruz. Bakalım kimler göndermişler. Adana'dan İzzetli Baykal kardeşim göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah demişler. Abi nasılsın, iyisin? Elhamdülillah, Allah razı olsun İzzetli abi. Grup-ı Meten bir eser istemiş, bu eser size demiş, teşekkürler. Yusuf Medresi'de bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Erkeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Mustafa Caymaz, İsa Yakal, Abdüselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Usat Efem'e, ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak demiş, son olarak çocuklarım Bilal, Esra, Ahmet, Yasin'e gelsin, Allah'a emanet olun diyerek hayırlı cumalarla mesajını bitirmiş. Teşekkürler, Allah razı olsun İzzettin abi. Evet, Kayseri'den Mehmet Şükrü abimiz mesaj göndermişler. Aslında güzel bir duayı bizimle paylaşmışlar. Bu mübarek günde, duaların kabul olduğu bu günde onun duasını okuyalım. Bizler de amin diyelim inşallah. Ya Rabbi, Gazze'de ve tüm dünyada zulüm gören Müslümanlara, mazlumlara katından bir zafer ve ferahlık gönder. Masumların kanına giren zalim İsrail, Amerika ve onlara destek olanları Kahhar isminle, Kahru Perişan eyle. Tuzaklarını boşa çıkar, yaralılara şifa, darda kalanlara imdad eyle, mazlumun ahını yerde bırakma Allah'ım. Amin diyoruz onun bu güzel duasına. Buradan Kayseri'ye selam ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Grubu Meten Şehit Resul eseriyle devam edeceğiz Adana'dan. Ömer kardeşimiz bu eseri istemişlerdi. Bizden de kendisine, dedelerine. Yollarını gözlediği tüm sevdiklerine bu güzel eseri armağan ediyoruz.

Her saatlerimiz 14.32'yi gösteriyor. İstek saatinde ortak yayında birlikteliğimiz bütün canlılığıyla devam ediyor. Her ne kadar slow parçalarla başlamış olsak bile. Evet, birbirinden güzel eserlerle istek saatindeki birlikteliğimiz devam ediyoruz dedik. Ama gelen mesajlar var, onları da paylaşalım. Kaldığımız yerden devam edelim.

Eşanlı Urfa'dan Serkan kardeşimiz, abimiz mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Şanlı Urfa'dan Serkan Sinan Zarar'dan Şehit Hasan Saklanan parçasını sizlere ve ümmetin derdiyle dertlenen tüm kardeşlere armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Serkan kardeşimize.

Evet, bir kardeşimiz daha mesaj göndermiş. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. İyi yayınlar demiş. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Elhamdülillah bizler iyiyiz. Bana Küçük Ali parçasını çalar mısınız demişler. Bu parça Yahudi ve işbirlikçilerin zulmü altında olan tüm müminlere, aileme, tüm şehit ailelerine, tüm dinleyicilere gelsin demiş. Sizlere gelsin. Bana dua edebilir misiniz demiş kardeşimiz. Hastayım, MS hastası. MS hastasıymış kardeşimiz. Allah'a emanet onun selam ve duayla diyerek mesajını bitirmiş. Biz de ona dua edelim bu mübarek günde. Biz de ellerimizi açarak ona güzel bir duada bulunalım. Rabbim kendisine acil şifalar, güzel şifalar nasip eylesin. Evet, sen istemiş olduğun eseri hazırlayacağım inşallah. Onu da sıraya aldım. Evet, eserle devam edelim. Sonrasında inşallah gelen mesajları okumaya, paylaşmaya devam edeceğim. Bir kardeşimiz Dursun Aryan'ın canından bir eser istemişlerdi. Onu vereceğim. Ben Kudüs'üm eserini vereceğim, şiirini vereceğim. Onun güzel yorumuyla.

Ey Rabbim! Peygamberle baş başa konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhan olan Allah'ım. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm. Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan. Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasım. İniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o kütük misali, beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusum. Ebva'dan döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm, Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O Zemzem'le umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznün kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in, Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde, her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Ümmü Gülsüm'ü, Rakiye'yi toprağa verdiğin gibi kaç kız çocuğunu bağrıma bastım bir bilsen. Bildirsin azim olan Allah, Sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm, kubbelerinde feryatlar yankılanan, ağıtları saklayıp seher vaktine onlardan irili ufaklı kefenler ördüm. Ve ben iki Fatih gördüm. İlki Ömer'di. Yürüyerek girdi kapımdan. Hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koptu sabahlarım, akşamlarım. Uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı. Düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin-i Eyyubi'ydi. O nasıl bir oğuldu öyle. Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm, Eba Eyyub el

Ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim. Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi mazlumlar, çocuklar, zayıflar kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a, bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul buyursun Allah. Sübhan olan Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Kendini haremin hizmetçisi görenler terk etti beni. Ağlayanım yok Kabe'den, Mescid-i Nebi'den başka. Bir umudum var ki seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla Calud'u yere seren Allah var. Hazreti Yakub'a Yusuf'un kokusunu taşıyan Allah var. Bana bunadı demelerinden korkmasam, sanki İstanbul'dan Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamid'in kokusunu alıyorum. Sanki bana doğru payitahttan arslan seli akacak. Kıpkızıl bir şafakta göğüme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah, huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm, sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsüm.

0: Adı Oni'den 10 Kardeş Radyo'nun ortak yayınındayız. Birlikteliğimiz devam ediyor. Saatlerimiz 14.43'ü gösteriyor. Bu güzel yorumundan dolayı Dursun Aliya Zincarlı'ya teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel söylemiş. Asıl söylemesin ki mesele Kudüs, mesele Mescid-i Aksa olunca.
1: Geri ver hayale, yarını gözle. İnan bir muştu.
0: Diller sanki onun hüznünü, onun yalnızlığını dile getirmek için bir uğraş veriyor. Evet, gerçekten bizler Usta'da köprüyüz ama bu köprü sadece bir köprü anlaşılmasın. Muhabbetullah'a köprüyüz, marifetullah'a köprüyüz, en sevgiliye köprüyüz. Allah'ın sevdiği değerlere ulaşmada köprüyüz, gönüllere ulaşmada köprüyüz. Her eser bir dermandır, her eser bir şifadır. Dünya namına bir gamın var, dünya namına yükler omuzuna ağır mı geldi? Buyurun istek saatine.
1: Duaya aç elleri.
0: Dünya adına binlerce derdi gönlüne, kalbine mi yükledin? Bırak onları, bu eserlere kulak ver ki dünya adına değil, ahiret adına bir derdin olsun. Evet, devam edeceğiz dedik, devam ediyoruz. Sırada yine Grup Ümmet'ten güzel bir eser var. Müslüman Teneküst'ün eseri. Bu eseri kim istemişti?
1: Kelepçe.

yürüyeceksin. Hamdullah Ahmet kardeşimiz Diyarbakır'dan istemişlerdi. Peyama xov gümerek kurdi ve kiri bu emeği ve helbest edin inşallah. Sıra helbest derece de ye bila gamgin ne be? Yine Diyarbakır'dan bir dinleyicimin mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Diyarbakır Silvan'dan Hamza. Mustafa Altıntop'tan Habibi Rabbi Alem eserini istiyorum. Eser radyo başında dinleyenlere ve siz değerli Çağrı FM çalışanlarına gelsin ve Fecra Kur'an takipçilerine gelsin. Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil dostlarımızın sessizliği olacaktır. Ali İzzet Bogoviç'ten bu güzel sözü bizimle paylaşmış. Gerçekten de öyle. Evet, başka bir dinleyicimiz mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben bir dinleyici demiş. Mustafa Altıntop'tan Selam Lütufana ve eserini istiyorum. Eser radyo başında dinleyenlere ve siz değerli kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Ve Yusuf Medresi'de bulunan abiler ve ailelerine gelsin. Diyarbakır'da radyo başında dinleyen Emine Çınar'a gelsin. Nefsimizi eğiteceğiz ki bizden Müslüman bir fert meydana gelsin. Ailemizi eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir aile ortaya çıksın. Halkımızı eğiteceğiz ki onlardan Müslüman bir halk meydana gelsin. Sözünü Hasan el-Benna'dan aktarmış kardeşimiz. Kendisine teşekkür ediyoruz bu güzel sözden, bu güzel paylaşımdan dolayı. Evet, bir mesaj daha okuyalım ve eserle devam edeceğiz. Evet, Abdullah Genç kardeşimiz yine Diyarbakır'dan ulaşmışlar. Maşallah Diyarbakır sıraya geldi, sırayı aldı, götürüyor. Selamun aleyküm, aleyküm selam, hayırlı cumalar demiş Abdullah kardeşim. Murat Yaman'dan selam önderlere, ilahisini, aileme ve bütün Müslümanlara armağan ediyorum. Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz. Abdullah Genç kardeşimize, abimize göndermiş olduğu bu güzel paylaşımdan dolayı.

ser herbek gelek pis ne yarın dini İslam le ehli ve fikirne jikina dil bimiştin kesil namusu dini bu sahib derkevin ev ji küfrü zulmavara timi armancu kastin timi armancu kastin.

0: Evet, hamdülillah Ahmet kardeşimizin istemiş olduğu Müslüman Tene Küçtü'nün eserini hep birlikte dinledik. Devam ediyoruz. Sırada Küçük Ali eserimiz var. Bu eseri MS hastası olan kardeşimiz istemişti. Onun için çalacağım inşallah.
1: Ellerine gül düşecek Muhammed diye.
0: Zamandan önce gelen mesajları okumaya, paylaşmaya devam edelim. Bakalım neler paylaşılmış. Evet, Diyarbakır'la devam ediyoruz. Maşallah diyelim. İkimizi ne hikmetse Diyarbakır sırtlıyor. Allah kendilerinden razı olsun. Allah eksikliklerini vermesin. Burada onlara teşekkür etmek bir borç. Yalnız onlara değil tabi, Adana'ya da, Antep'e de.
1: Allah diye duaya aç ellerini, Allah.
0: Evet, Diyarbakır'dan bir mesaj gönderen kardeşimiz. Esselamu aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah, hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkürler. Ümmü Mus'ab göndermiş bu mesajı. Yeni Çay Naat eserini çalmanızı istiyorum.

0: Əsarət altında olan qiymətli eşim, can yoldaşım Mehmet İslam ve tüm əsarət altında olan Müslüman kardeşlerime, Gazze ve Filistin halkına evlatlarım Ömer Taha, Ayşe, Muhammed Musab, Hifanur. Evet, onlara armağan etmişler. Allah Azze ve Celle sizden razı olsun. Hayırlara vesile olduğunuz için demiş. Yolunuz sırat-ı müstakim yolu olsun. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Selam'a dua ile mesajlarını bitirmişler. Teşekkürler. Allah diye Evet, Şanlıurfa'dan bir dinleyicim mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Urfa'dan Hafız Mustafa Altıntop'tan Seni Sorduğum parçasını çalar mısınız demişler. Tüm radyo dinleyicilerine gelsin. Evet, Seni Sorduğum eseri. Bakalım onun yorumuyla varsa vereceğim. Yoksa başka bir sanatçıdan başka bir sanatçıdan vereceğim inşallah. Duaya aç ellerini Allah diye. Orada bir umut gelecek Allah. Evet, Adana'dan bir dinleyicimiz bizimle mesaj paylaşmış. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Adana'dan Alaaddin hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler. Sizden Özcan'dan Ey Resul eserini istiyorum. Eseri Mehmet Keter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosun Kaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusuf abilere, muhacirlere, Salih Yadrim abiye, bütün kardeş radyo dinleyicilerine ve size gelsin. Selam ve dua ile demişler. Teşekkürler Aladdin abimize.
1: Bırak aksın gözyaşların sellere dönsün. Uzak köye başörtünü.
0: Evet, küçük yaşında şehadetle tanışan Allah diye. Baba kurşunuyla katledilen şehit Ali eserini vereceğim inşallah diye. Bu eseri özelden hasreten MS hastası olan kardeşime armağan ediyorum, ailesine armağan ediyorum. Ve şu anda bizlere kulak veren, radyolar başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize bu güzel eseri armağan ediyoruz.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, bir daha kendisini rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Rabbim bizleri onların şefaatine nail eylesin. Onların davasına sahip çıkanlardan kılsın inşallah. Saatlerimiz tam 15'i gösteriyor. İstek saatinde ortak yayında 10 Kardeşler Radyo'nun ortak saatinde birlikteyiz efendim.

Evet, Adana'ya uzanıyoruz. Adana'dan Muhammed Yahya Özbay kardeşimiz mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Eşref Ziya'dan Dayan Mücahid'im eserini istiyorum. İslam'ın izzetini ayakta tutmak için her şeyini feda edenlere ve tüm radyoların ailesine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Muhammed Yahya Özbay kardeşimize. Okuyalım. Muhammed Said Karadal kardeşim göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar. Allah razı olsun. Bir istekte bulunurken aynı zamanda yüreği kanayan tüm mazlum Müslüman kardeşlerimiz için dua etmek istiyorum.

açacak gözlerine. Özellikle Gazze'de bombaların altında sabaha çıkan çocuklara, evladını toprağa veren annelere, yıkılmış şehirlerde Allah'tan başka sığınacağı kalmayan kardeşlerimize Rabbim yardım etsin. Açlıkla, korkuyla ve zulümle imtihan edilen tüm mazlum coğrafyalardaki müminlerin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Allah'ım akan gözyaşlarını dindir, korkularını emniyete çevir, yaralı gönüllere sabır ver. Şehit olan kardeşlerimize Firdevs cennetini nasip eyle. Amin. Bizleri de onların acısına karşı duyarsız kalanlardan değil, dua eden, destek olan ve ümmetin derdiyle dertlenen kullarından eyle. Bu güzel duygulara eşlik edecek anlamlı bir eser armağan ederseniz sevinirim demiş. Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmiş. Muhammed Said Karadal kardeşim, teşekkür ediyoruz kendilerine. Evet, sıradaki eseri kendisine, ailesine armağan ediyoruz. Sırada yine grup ümmetten bir eser var. Grup ümmetten eser isteyen İzzettin kardeşimiz vardı. Onun için çalacağım inşallah. Eser bizden de Mehmet Şükrü abimize, Mehmet Said Karadar kardeşime. Eser istemeyip de armağan eden tüm kardeşlerimize bu güzel eseri armağan edelim. Sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.

Evet, istek saatinde birlikteliğimiz bütün canlılarıyla devam ediyor inşallah. İstanbul'da mesaj gönderen bir dinleyicimiz vardı. Bakarken onu geçmişim, onu okuyacağım inşallah. Yürüyeceksin, zindana bile gelecek Allah diye. Evet, Samet isminde İstanbul'da mesaj gönderen kardeşim, selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam, sizden Şehitler Kervanı'ndan Zulüm Üstüne Zulüm eserini istiyorum demişler. Tüm kardeş radyolara gelsin, selam ve dua ile mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyorum Samet kardeşimize, Samet abimize. Evet, Muğla'ya uzanıyoruz. Muğla Milas'tan gelen bir mesaj var. Selam aleyküm, hayırlı yayınlar demişler. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Ben Abdullah Fakir. Sıradaki bütün eserler sizlere ve kıymetli dinleyicilere gelsin. Allah'ım dağılmış ümmetin kalplerini yeniden bir eyle. Mazlum coğrafyalara umut, yetimlere merhamet, gönüllere sabır nasip eyle. İslam ümmetini fitneden koru, kardeşliğimizi daim eyle. Dualarımızı kabul, bizleri affına ve rahmetine eşen kullarından eyle. Amin diyoruz bu güzel duasına.

İnşallah Urfa'dan gelen bir mesaj var, onu okuyalım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Şanlıurfa'dan Fatma Gökçe'den şu anda ameliyatta olan amcamın kızı için dua istiyorum. Dua bir iksirdir inşallah. Selama dua ile bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Bizler de bu vesileyle dinleyicilerimizden kendileri için dua talep ediyoruz. Rabbim kendilerine acil şifalar ihsan eylesin. Sadece ona değil, tüm hastalarımıza. Grup Kervan'dan Zulüm Üstüne Zulüm eseriyle devam edeceğiz. Samet abimizin İstanbul'dan, Samet abimizin istemiş geldiği güzel bir eserdi. Bu eser bizden de kendilerine İstanbul'a gelsin ve şu anda radyoları başında istek saatine kulak veren tüm dinleyenlere

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
3: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Dinleyin insanlar, dinleyin. Bu yiğitlerin destanıdır. Onların vakitleri şehadete ayarlıydı. Gönülleri şehadete sevdalı. Gün gelir, o sevda ile kalkılır, o sevda ile yola çıkılırdı. Tek sevdaya doğru. Gariplerin sevdasıydı bu. Gönülleri bir, hüzünleri bir, sevinçleri birdi onların.
1: Özel gündem.
2: Gündeme ve olaylara mümince bakabilmek, gündemi belirlenen değil, gündemi belirleyen olabilmek için
1: özel gündem. Özel gündem.
2: Bölgemizde, yurdumuzda ve dünyada zulmün ve mazlumların gündemini
1: özel gündem
2: programında yakalayın.
1: Özel gündem.
2: İnsanlık dramını, ezilmiş halkları, kimsesiz feryatları, insan hak ve hürriyetine yapılmış saldırıları, İslami bakışla hakkın ve haklının sesi
1: özel gündem.
2: Gündemde öne çıkan başlıkları ve halkımız için hayati önem arz eden olayları uzman akademisyen, aydın ve yazarlarla masaya yatırıyoruz. Halis bir niyet ve doğru bir bakışla hayata dair siyasi ve sosyal tüm meseleleri gündemimize alıyoruz.
1: Özel gündem. Özel gündem.

0: Özel Gündem. Özel Gündem. Özel Gündem başlıyor. Özel Gündem başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli Vusat FM dinleyicileri, Özel Gündem programından hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah nasip ederse bugün de çok kıymetli bir konumuz ile gündeme dair önemli bir konuyu konuşmaya çalışacağız. Malumunuz önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı'nı önümüzdeki günlerde idrak edeceğiz. Tabii bu noktada çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarımız ve vakıflarımız var. Kendilerinden Allah razı olsun. İhtiyaç sahiplerine, mazlum ve mustazaflara, yetimlere bu noktada yardım elini uzatan sivil toplum kuruluşlarımız var. Onlardan bir tanesi de Adana Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği. Şu anda stüdyomuzda kıymetli başkan yardımcıları Sayın Cevdet Dizek hocamız bizlerle. Cevdet hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk, Allah razı olsun, teşekkür ederim.
1: Allah razı olsun. Cevdet hocam, önümüzde bir Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz Allah nasip ederse. Tabii kurban demek yardımlaşmak demek. Kurban demek bu konuda yetimi, mazlumu, mustazafı, ihtiyaç sahibini gözetmek demek. Siz de bu noktada Adana'da ciddi anlamda boşluk dolduran sivil toplum kuruluşlarından bir tanesisiniz. İstiyoruz ki bugün hem Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği'nin faaliyetlerini hem de özellikle Filistin, Afganistan, Afrika ve yurt içindeki icraatlarını konuşalım. Allah-u Teala programımızı hayırlara vesile kılsın inşallah. Hocam, Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği'ni böyle kısaca tanıtabilirsek inşallah sonraki sorularımıza geçeceğiz.
2: İnşallah. Allah razı olsun. Bu imkanı bize verdiği için Vuslat FM'e ve değerli yöneticilerine ve sizlere teşekkür ediyorum. Radyoları başında bizleri dinleyen dinleyicilerimizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Umut Kervanı olarak bugün sizlere işte Umut Kervanı yurt içi ve yurt dışında insani yardım faaliyetlerinden kısaca bahsedeceğim. Umut Kervanı kurulduğu günden bu yana ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı kendine görev edinmiş, gönüllülük esasına çalışan bir yardım kuruluşudur.
1: Evet.
2: Amacımız din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin mazlumlar yanında olmak, ihtiyaç sahiplerine umut olmaktır. Yurt içi çalışmalarımıza baktığımızda Türkiye'nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi ailelerin düzenli olarak gıda, giyim ve nakdi yardımlarını ulaştırıyoruz. Özellikle kış aylarında yakacak yardımı, eğitim dönemlerinde ise öğrencilere kırtasiye ve burs desteğinde bulunuyoruz.
1: Evet.
2: Ramazan aylarında iftar organizasyonları ve gıda kolisi dağıtımları gerçekleştirirken, Kurban Bayramı'nda bağışçılarımızın emanetlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Ayrıca yetim, dul, yaşlı vatandaşlarımıza yönelik özel destek programlarımız da devam etmektedir.
1: Evet.
2: Yurt dışı faaliyetlerimiz ise ayrı bir önem taşımaktadır. Başta Afrika olmak üzere Filistin, Asya ve Orta Doğu'daki birçok bölgede faaliyet yürütüyoruz. Biliyorsunuz 7 Ekim İsrail'in Filistinlere saldırdığı ve onların topraklarını işgal ettiği günden bugüne kadar biz Filistin'de düzenli olarak gıda, giyim ve sağlık yardımında bulunuyoruz. Yani o sıkı günlerinde, o işte Filistin'e, Gazze'ye tek gram bir şey girmiyor dedikleri günde bile biz çok zor şartlarda 39 bin kişilik her gün düzenli olmak kaydıyla yemek yardımında bulunuyorduk.
1: Bugün de devam ediyor mu Cevdet
2: Hocam? Bugün de devam ediyor. Hala devam ediyor. Ve bu mazlumiyet bitene kadar da devam edecektir.
1: Evet. Bunu sadece Umut Kervanı olarak mı yapıyorsunuz yoksa işte bileşenleriniz var mı?
2: Şöyle, bileşenlerimiz de dışında bu Umut Kervanı yaptıkları. Tabii bizim kardeş derneklerimiz var. Türkiye'de bir, yurt dışında iki olmak üzere kardeş derneklerimiz var. Onlarla beraber çalışıyoruz. Fakat bu 39 bin sadece Umut Kervanı. 39 bin daha birleşen kardeş dernekler yapıyor.
1: Evet.
2: Yani bunları o günden bugüne kadar düzenli olarak yapıyoruz. Şu anda Filistin'de hastanemiz var. Biz o hastane Filistinli, İsrailli fanatiklerin yakıp küle çevirdiği El-Nasır Hastanesi'ni biz yeniden onardık. Çok zor şartlar altında bütün malzemeleri, tıbbi tesisatların hepsini olmak üzere işte MR cihazları, ölçme makine hepsini dışarıdan, Mısır'dan çok zor şartlarda Filistin'e kattık ve şu anda elhamdülillah hastanemiz faal durumda. Şu anda yaklaşık 10-15 tane Filistin'de ambulansımız var. Ambulanslarımız elhamdülillah çok güzel çalışıyor.
1: Gözlerim, bu dediğiniz hastane Gazze'de mi yoksa Batı Şeria'da?
2: Yok, Gazze'de. Han Yunus'ta. Han Yunus, evet. Tabii. Bu hastane şu anda Han Yunus'ta. Bizim bütün faaliyetlerimiz Gazze'de. Tabii biz Batı Şeria'daki Müslümanları, Filistinli kardeşlerimize de yardım ediyoruz, etmiyoruz değil. Ama biz Filistinli ikiye bölmüşüz. Gazze bölümü, Batı Şeria bölümü. Gazze yardımlarımız ayrı, Batı Şeria yardımlarımız ayrı. Fakat oraya da yardım ediyoruz. Evet. Ama ciddi manada şu anda bu çok büyük mağduriyeti Gazze yaşıyor. Ondan dolayı Gazze bizim için birinci derece önemli bir bölge. Şimdi yaklaşık bir hafta önceden Genel Başkanımız Filistinli bir dernekle, Filistinlerin bize gönderdiği bir dernekle biz bir anlaşma imzaladık. Onlara şu anda Filistinli doktorların uzmanlığını geliştirebileceği, sağlıkçıların da sağlık eğitimlerini tamamlayabilecekleri bir kompleks bize gösterdiler. O kompleks de şu anda %70 yıkılmış durumdadır. Biz onu onaracağız. Şu anda anlaşmayı yaptık. Yaklaşık bir hafta önce anlaşma imzaladık. O anlaşmadan sonra orada da onu hem tamirine tadilatını yapacağız. Tüm tıbbi cihazlarını yerleştireceğiz. Oradaki tüm eğitim alacak görevlilerin maaşlarını ödeyeceğiz. Ve o doktorlar orada uzmanlıklarını geliştirecekler. Bir üniversite gibi yani.
1: Evet.
2: Geliştirecekler ve sağlık memurları da orada da sağlık alanında eğitimlerini alacaklar.
1: Cevdet Hocam, şöyle Siyonist terör rejimi bu soykırım sürecine başladığı günden bugüne, yani özellikle iki kesimi, yani mesleki anlamda söyleyeyim, evet, katletmekten imtina etmiyor. Bunlardan birincisi sağlıkçılar, bir diğeri ise gazeteciler.
2: Evet.
1: Yani sağlıkçılar yaralanan, bu konuda işte tedaviye ihtiyaç duyan insanlara yardım etmesin diye, onları tekrardan hayata bağlamasın diye, gazeteciler ise bu vahşeti, soykırımı, evet, bu katliamı dünyaya duyurmasın diye bilinçli bir şekilde katlediliyor.
2: Aynen.
1: Sizin de yapmış olduğunuz bu çalışma, yeni doktorların inşallah yetişmesi noktasında,
2: evet,
1: bir nebze de olsa inşallah sadra şifa olacaktır.
2: Yunus Hocam, şimdi şöyle bir şey, yani bizim zaten sağlık alanını seçmemizin en büyük sebeplerden biri de o. Yani katil İsrail oradaki bütün doktorları şehit ediyor, yaralıyor. Hatta özellikle oradaki böyle ispiyoncular onları peşine takıyor ki onları öldürsün, şehit etsin ki Filistinler mağdur olsun. Ya adam düşün, ben bugün gazete basında okudum. Bir insan gitmiş 100-150 tane hayvan almış, kurban sebebiyle gelip orada satma açısından nasıl sokmuşsa sokmuş bir şekilde. İsrail onu tespit etmiş, bütün hayvanları öldürmüş, üstelik çobanı da öldürmüş. 12 yaşındaki çoban çocuğu da öldürmüş. Yani bunlar katildir. Bunlar hiçbir şekilde kendi karşısındaki insanlar hayat hakkı tanımıyor. Bunların savaşlarında ilke yok. Bunların savaşlarında kriter yok. Hiçbir şeyler yok. Bu insanlar vahşi gibi yani. Böyle bir vahşet. Maalesef dünyada bunu gözü kapalı ama biz sessiz kalamayız Yunus Hocam.
1: Evet.
2: Açık bulduğumuz her alana mutlaka oradaki kardeşlerimize elimizden geldiği gayretin son damlasına kadar yardım edeceğiz. Etmeye de devam ediyoruz.
1: Evet. Hocam, kurban nasıl gerçekleştirecek Filistin'de?
2: Şimdi biliyorsunuz Filistin'de demin de anlattığım gibi kurban yok. Bak, adam bir esnafın getirdiği 100 koyuna bile tahammül edemiyor. Onları öldürüyor. Çobanını bile şehit ediyor. Biz de şu anda hem Hindistan'da hem de Mısır'da Filistin adına kurban keseceğiz. Kurbanları 3 ay soğuk hava deposunda barındıracağız. Eğer açılırsa, hani diyelim kapı açıldı, biz onu et olarak katabilirsek 3 aylığına donduruyoruz. Açıldı, göndereceğiz. Açılmasa bunları konserve yapıyoruz. Ürdün'de bir tesis var, onunla anlaştık. Bir de Mısır'da bir et entegre tesisi var. Onunla anlaştık. Onlar bu etleri konserve yapacaklar. O da oda ısısında, yani herhangi bir soğuk hava deposuna gerek kalmadan oda ısısında 2 sene kendini koruyabilecek şekilde paketliyorlar, konserve yapıyorlar. Biz bu konserveleri zaten zaman zaman basında da görüyorsunuz.
1: Bu hizmeti bu yıl ilk defa mı yapacaksınız?
2: Hayır, geçen sene de yaptık. Ha, biz bütün elhamdülillah konservelerimizi de Filistin'e, Gazze'ye götürdük, soktuk ve basınla da paylaştık.
1: Evet.
2: Bu sene de aynı şeyi yapacağız. O sene de gerçekten çok güzel oldu, başarılı olduk. Çok da faydalı oldu. Filistin halkı da çok memnun oldu böyle bir şey yapmamızda. Çünkü yani onun 2 senelik ömrü olduğu için 2 sene içerisinde bir şekilde
1: muhafaza ediliyor
2: ve Gazze'ye sokuluyor. Evet. Yani bir şekilde onların istediği ve istemediği yollarla, işte bazen tırları bekletiyoruz, bazen farklı yolları bulup orada sokuyoruz, ama sokuyoruz ve bununla hep bütününü basında paylaşıyoruz, bağışçılarımızla paylaşıyoruz. Kestiğimiz an onlara video gönderiyoruz. Herkes, ama bize bağışta bulunan herkese videolarını çekiyoruz, Filistin'deki de onları gönderiyoruz. Dağıtımları da bilahare tekrar hem basınla paylaşıyoruz, hem de özel olarak bağışçılarımıza onlar videolarını da atıyoruz, onları bilgilendiriyoruz. Ha, bir güne kadar olabilir belki bir bağışçımız, ya ben Filistin'de geçen sene bir bağışta bulundum ama bilgi alamadım diyen olursa, hani insanız ya, unutulmuş olabilir. Evet. Bizim serverlarımızda 5-6 senelik kurban bilgilerimiz hepsi duruyor. Biz herkesin videosunu, kurban bilgilerini saklıyoruz, muhafaza ediyoruz. Çok büyük serverlarımız var, bilgi işlem odalarımız var İstanbul'da ve biz bunları koruyoruz. Adam dedi ki, ya bir vatandaşım çıktı, ya ben sen 5 sene önce bir kurbanda bağışmışım, şimdi onun videosunu istiyorum. Elhamdülillah biz onu çıkarıp bilgilendiriyoruz, onun videosuna veriyoruz. Yani böyle bir arşiv sistemimiz de var. Elhamdülillah bunda çok güzel, başarılıyız. Orada görev yapan kardeşlerimiz de bu Radyo Vuslat aracılığıyla da onlara tebrik ediyorum, onlara teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sistem kurmuşlar kardeşlerimiz. Ve bu konuda da inşallah çalışmaları var. İnşallah Allah nasip ederse biz bu konuda da bu sene de gene Filistin'deki kurbanlarımızı 3 ay bekleteceğiz. Kapılar açıldı, etleri soktuk. Ne ala, sokamadık. Konserveye çevireceğiz ve bunları rahatlıkla sokarız inşallah.
1: İnşallah.
2: Evet.
1: Peki Cevdet Hocam, şu anda fiyatlar ne durumda? Çünkü malum Filistin'in kendi içerisinden herhangi bir talep olmadığı için böyle bir durum da söz konusu değil.
2: Evet, evet.
1: Mecburen dışarıda keseceksiniz. Anda bir Müslüman dese ki ben Filistin için kurban kesmek istiyorum.
2: Evet.
1: Ne kadar ödemesi gerekiyor?
2: Filistin için 13.000 hisse bedeli. Büyükbaş hayvan kesiyoruz biz. Büyükbaşta daha çok et geliyor, et çıkıyor.
1: Evet.
2: Sonra şey de kolay olur. Kesimi de, yüzmesi de, saklaması da kolay olduğu için genelde biz büyükbaş, Filistin için büyükbaş kesiyoruz. Büyükbaşın hisse bedeli, yani İslam hukukuna göre biliyorsun 7 kişidir.
1: Evet.
2: Biz kişi başı, yani hisse başı 13.000 TL. 13.000 TL bir kardeşimiz eğer Umut Kervan'ı ararsa işte 0543 545 0004 dernek resmi hattımız. Orayı ararsa, inşallah bize bağışta bulunursa, biz onları Filistin'deki kardeşlerimiz adına onları alıyoruz, bağışlarını kabul ediyoruz.
1: Küçük baş kesimi var mı hocam?
2: Küçük baş kesimi Filistin için yok.
1: Yok.
2: Hayır, Filistin için küçük baş kesimimiz yok. Çünkü demin de dediğim gibi, yani hem et açısından büyük başlar daha eti verimli, daha çok.
1: Evet.
2: Hem de kesimi kolaylaşsın diye, o entegre testlerinde daha çok şeysin diye biz büyük baş kesiyoruz Filistin için. Fakat diğer bölgelerde küçük başlarımız var. Ben hem büyük baş var hem küçük baş var.
1: Peki, fakat Filistin'de başka şeyleriniz var mı başkanım? Kurban ibadetinin dışında, kurban yardımının dışında herhangi bir şekilde.
2: Tabii şimdi bizim yemek yardımımız devam ediyor bir kere. Evet. Sağlık için işte mesela geçen Mısır'da 43 tane Filistinli çocuk, bu zalim İsrail'in şarampiyon bombalarla ayakları kesilmiş, kolu yaralanmış, kafası yarılmış çocuklar ameliyat ettik. Bununla ilgili de işte katkı sağlamaya herkese kapımız açıktır. Filistinli kardeşlerimize yardım eden, o konuda yardım eden, su konusunda, su ile ilgili çok büyük bir sıkıntıları var. Tankerlerle su çok gönderiyoruz oraya. Onunla ilgili başka şehirlerden, daha çok bile Han Yunus'un güney bölgelerinde, o savaş olmadığı bölgelerde, oradan kamyonlarla kuzeye yani Gazze'nin olduğu o kuzey bölgesine gönderiyoruz.
1: Şimdi şöyle bir şey söz konusu Cevdet Başkanım. Hani görüntüde bir ateşkesin olmuş olması bazen Müslümanlar rehavete sürükleyebiliyor. Bu konuda o eski hassasiyetlerinden bir nebze de olsa uzaklaştırabiliyor.
2: Aynen, aynen.
1: Acaba bununla alakalı bir tespitiniz var mı? Yani işte ateşkesten önce insanlar daha duyarlıydı. Şöyle şöyle yardımlar gelirdi. Ateşkesten sonra burada biraz sıkıntıya uğradı, akamete uğradı diyebileceğimiz bir tablo söz konusu.
2: Tabii tabii öyle bir tablo var. Bunu İsrail sosyal medyası bilerek yapıyor. Yani bu infüzörler, geçen gün bir bayan çıktı, ben de izledim. Yaklaşık Türkiye'de 700 tane ünlü böyle bir sosyal medya içerik üreticisi kiralamışlar. Bunlar işte adam diyor ki Filistin'e İsrail ambargosu her tarafta var, Filistin'e hiçbir şey girmiyor. Veya işte artık ambargo kalktı bilmem. Hayır, öyle bir şey yok. Şu anda ambargo daha sıkı bir şekilde devam ediyor ve İsrail daha rahat ihlal ediyor. İstediği herkesi önce tespit ediyor uydu aracılığıyla, Google aracılığıyla. Sosyal medya aracından tespit ettiği, işte bu yapay zeka ile tespit edip nokta atışları yapıyor. Hala savaş devam ediyor. Hiçbir şey eksilmemiş. Ambargo hala daha boyutlarla, tüm boyutlarla devam ediyor. Evet, sözde bir anlaşma gibi görünüyor ama bu anlaşma sadece İsrail'in güvenliği için. Yani Hamas'ın elini kolunu bağlamak içindir.
1: Evet.
2: Şu anda Hamas işte bu
1: garantör
2: devletler şeyiyle Hamas'ı şu anda elini kolunu bağlamışlar. İsrail azgın bir şey gibi saldırıyor ama Hamas hiçbir şey yapamıyor. Şu anda İsrail'in bu anlaşma İsrail'in askerlerini öldürmekten kurtaran bir anlaşmadır. Onun dışında ben o anlaşmada hiçbir şey görmüyorum. Eskisi gibi ambargo var. Eskisi gibi İsrail tüm engellemeleri yapıyor. Eskisi gibi çocukları öldürüyor. Bak dün daha hayvanları öldürdü. Bırak çocuklar, insanlar hayvanları bile öldürüyor.
1: Evet.
2: Suları zehirliyor. Yolları boldozerlerle bozuyor. Şehrin altyapısını bile bozuyor. Yani bu böyle vahşet dünyada görülmemiş. Böyle insanlık dışı muamele dünyada görülmemiş. Hepsi full devam ediyor. Ve ben buradan Müslümanlara bir çağrım var. Gerçekten de şu son zamanlarda evet yardımlar epey azaldı. Filistinli kardeşlerimizin mağduriyeti devam ediyor. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir hadisi var. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyorduk eskide. Bunu biz diyoruz ki işte sokağımız, öbür sokağımız, üç sokağı. Hadi şu anda bu internetin gelişimiyle, dünyanın artık küçülmesiyle beraber internetin gelişmesi, insanlar artık dünyanın öbür ucunun canlı görmesi, yani bu sorumluluklar daha da arttı. Şu anda Filistinli kardeşlerimiz gerçekten mağdur durumda. Mağduriyetleri devam ediyor. Şuradan çağrımızdır Müslümanlara. Kardeşleriniz orada gerçekten çok mağdurdur. Hala İsrail bütün zalimini yapıyor ve ambargo da devam ediyor.
1: Evet, Allah razı olsun Devlet Başkanım. Allah şimdi olsun. Şöyle ya işte insan diyor ki ya Filistin'i konuşalım ama İslam coğrafyası maalesef öyle bir yangın yeri ki.
2: Evet, paramparça.
1: Yani Filistin'de olan problemlerin bir benzeri efendime söyleyeyim Suriye'de, bir benzeri efendime söyleyeyim Afganistan'da,
2: Bangladeş'te.
1: İşte bir başka versiyonu Afrika ülkelerinde.
2: Afrika ülkelerinde şu an işgal altında evet.
1: Yani Allah gerçekten Müslümanların yardımcısı olsun diyelim.
2: Amin, amin.
1: Hocam Afganistan'da son dönemlerde depremlerin olması orada ciddi anlamda mağduriyetler meydana getirdi. Acaba Afganistan'la alakalı herhangi bir çalışmanın söz konusu mu?
2: Tabii şimdi ben geçen Afganistan'a gittim. Oradan da geldim elhamdülillah. Yani Umut Kervanı'nın, bu camianın orada yaptıklarını gördükçe gerçekten ne kadar büyük bir camiaya mensup olduğumu ve ne kadar gurur duyduğumu anlatamam, ifade edemem. O kadar mutlu oldum. Çok büyük bir çalışma, çok güzel bir çalışma yapıyor kardeşlerimiz Afganistan'da. Afganistan hükümeti de yani şu andaki iktidarda olan Afganistan hükümeti gerçekten Allah razı olsun. Yani birçok şeyi İslam usulü ve esaslara göre hareket eden, rüşveti kökten bitiren, uyuşturucu hemen hemen kökten bitiren. Biliyorsun Afganistan işte haşhaşın yetiştiği bir bölge ünlüydü. İşte Esrar'ın Erol'ün fır döndü sokaklarda. İnsanlar Esrar Erol'ün işi bir dönemde, şimdi ise eroin satan idamla cezalanıyor. Ama şu anda içenler de devlet diyor ki bunlar bulaşmış. Onları rehabilite ediyor. Rehabilite ettikten sonra kendi evlerine gönderiyor. Ve bir daha da esrar eroin uyuşturucu kullananları idam ederim diyor. Kada kessin. Neslini çok iyi koruyor. Ben Afganistan'da o yönünü gördüm. Allah razı olsun. Teşekkür edeyim onlara. Biz gittiğimizde hem Maliye Bakanı hem Milli Eğitim Bakanı bizi ziyarete geldi. Umut Kervan çalışmasından dolayı bize teşekkür ettiler. Gerçekten çok güzel, Umut Kervan Allah razı olsun abilerimizden. Çok güzel bir çalışma yapıyorlar orada. Orada da yetimhanemiz var Yunus Hocam. Birçok camimiz var, birçok su kuyularımız var. Afganistan gerçekten siz de biliyorsunuz işte 25-30 yıldır Rusya'nın, önce Rusya'nın sonra Amerika'nın zulmü altında inim inim inledi. Allah razı olsun bu kardeşlerimizin büyük bir cihadıyla, büyük bir gayret mücadele kendi ülkelerini o zalimlerin elinde kurtardılar. Şimdi kırkanat geçiniyorlar. Ha, becerirler mi, beceremezler mi? Elhamdülillah ben o güveni gördüm. Bu kardeşlerimiz becerir. Hem de çok güzel altından kalkar. Hem de çok güzel bir ülke yönetir. İnşallah. Belki biraz sıkı olur. Belki biraz sıkıntılı, sancılı olur. Ama ben onların o gözündeki o azmi, oradaki o gayreti, o kıt imkanlara rağmen o gayreti gördüm. Yunus Hocam, dağ taş şantiye gibi. Her tarafta elektrik tesisleri var. Elektrik tesisleri kuruyorlar. Her tarafta bir yandan da yol yapıyorlar. Bir yandan da imar çalışması yapıyorlar. Yani dehşetler.

0: erkek var. Biz bekliyoruz. Adam da bizi görmüş. Bekliyor, sırayı bize verecek. Bir bayan geldi. Orada bayanı bekletmemek için adam bütün araçları durdurdu. O bayanı geçirdi. Biz de o bayanın sayesinde karşıya geçtik. Ve sonra tekrar trafiği devam etti. Yani bazıları diyor işte Afganistan'da bayan tek başına gezemez. Yok şöyle olamaz. Hayır, oradaki özgürlük hiçbir yerde yok. Bayanlar evet. için. Elhamdülillah İslam'ın vermiş olduğu ölçüde bütün özgürlüklerini yaşıyorlar. İşte biz de Afganistan'da kurban çalışmalarımız olacak. İnşallah orada da kurban keseceğiz. Orada da kurban ise bedelimiz 7.000 lira.
1: 7.000 lira.
0: Evet, 7.000 lira.
1: Evet hocam.
0: Küçük baş.
1: Yani hem Filistin için hem Afganistan için, birazdan konuşacağız Afrika için.
0: Evet.
1: Miktarlar bizim Türkiye'nin standartlarında çok düşük.
0: Evet.
1: Bunun bir sebebi hikmeti var mı hocam?
0: Ya sebebi hikmeti şöyle, oralarda hayvan ucuz. Yani Filistin için söyleyeyim, özellikle Mısır ve Hindistan için söyleyeyim. Oradaki hayvanlar çok büyük, bura kadar, hemen buradaki hayvanlar kadar ama ucuz. Evet. Yani hayvan orada ucuz. Mısır ve Hindistan için söylüyorum.
1: Türkiye'nin parasının o tarafta değerli olma gibi bir şey söz konusu.
0: Yok, onlar zaten hayvan ucuzdur orada. Yani Türkiye'nin şeyi de çok da bir şeyi yok ama hayvanların ucuz olmasına kaynaklanıyor.
1: Evet.
0: Ondan sonra Afrika'da da hayvanlar biraz küçük.
1: Evet.
0: Yani buradakilerle eş değer tutulamaz. Orada da ucuzdur yani, çok büyük değil.
1: Bazen kardeşlerimiz mesela kesmiş olduğunuz kurbanların görüntüsünü kendilerine attığınızda
0: evet.
1: Hayvanların ebatlarını, hayvanların fiziksel durumunu Türkiye standartlarıyla karşılaştırıp o şekilde düşünüyorlar.
0: Yok.
1: Biraz daha ufak.
0: Biraz daha ufaktır tabii. Yani oranın şartları o. Birçok bölgede otlanmaları, birçok hayvan zaten zor buluyorsun oralarda. Nijerya işte oralardan hayvanlar genellikle o tarafa doğru getiriliyor. Hayvanları biraz küçüktür. Küçük olduğundan dolayı da ucuzdur yani. O ondan kaynaklı ama o kadar da değil yani. Şimdi şöyle gene baktığında epey bir şeydir yani, kurban şartlarını taşıyabilecek bir hayvanlardır.
1: Evet. Cevdet hocam, programımızın sonlarına doğru geliyoruz. Şimdi kardeşlerimiz sakın olarak şunu düşünmesinler, kıymetli dinleyiciler. Yani Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği başta olmak üzere bu alanda çalışma yürüten İslami sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç sahiplerine yönelik faaliyetleri yurt dışıyla sınırlı değil.
0: Evet.
1: Yani efendime söyleyeyim, burada kardeşlerimizin kendilerine emanet olarak vermiş oldukları paralarla sadece yurt dışındaki Müslümanlara, ihtiyaç sahiplerine yardım etmiyorlar. Aynı zamanda yurt içindeki ihtiyaç sahibi yardıma muhtaç olan insanlara da yardım ediyorlar. Hocam, yurt dışında nasıl çalışmalarınız var? Onlara da değinelim, kardeşlerimizin aklına şüphe kalmasın.
0: Yurt içi, şimdi Yunus hocam, zaten biz yurt için faaliyet gösteren bir derneğiz. Bizim yurt içinde her ay düzenli yardım ettiğimiz yani 200-250'ye yakın aile var. Her ay düzenli ayın 5'inde onlara yardım ediyoruz. Onlar geliyorlar. Erzaklar bir kısmı gelip derneklerine, bir kısmını da biz götürüp evlerine bırakıyoruz. Sonra her sene bayramın ikinci günü de biz kurbanlarımızı kesiyoruz. Kardeşlerimiz geliyor, gönüllülerimiz geliyor, kurbanlarımızı kesiyorlar. Kurbanlarımızı güzel bir şekilde paketliyoruz. Daha önce Umut Kervan tarafından tespit edilen muhtaç ailelerin listesi var. Biz o listeyi hazırlıyoruz. Mahalle mahalle kardeşlerimiz var, temsilci kardeşlerimiz var, gönüllü kardeşlerimiz var. O kardeşlerimizin aracılığıyla mahalle mahalle bu ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Yani yurt dışındaki faaliyetlerimiz ne kadar varsa yurt içinde de var. Yurt içinde sadece kurban, sadece gıda vermiyoruz biz. Kış için yakacak veriyoruz. Öğrencilere kırtasiye veriyoruz. Muhtaç öğrencilere burs veriyoruz. Burada faaliyet yürüten öğrencilerle ilgili dernekler var. O derneklere gıda yardımında bulunuyoruz. Yani yurt dışındaki faaliyetlerimiz gibi yurt içinde de faaliyetlerimiz son hızıyla devam ediyor. Mesela bu bayramda da Allah nasip ederse daha önce bize müracaat etmiş yetim çocuklara giyim yardımında da bulunacağız. Ben işte buradaki Türkiye'deki yetim bir çocuğu giyindirmek istiyorsam diyen kardeşimiz varsa bize müracaat edip yetim giyindirebilirler. Hatta söylüyorum, 5 yetim giyindirene ben o gün çağıracağım. Kendisini yardım ettiği yetimleri kendi elleriyle giyindirsin.
1: Evet.
0: Yani böyle bir çalışmamız da var. Buradaki kardeşlerimize duyuruyoruz. Katkı sağlanan.
1: Türkiye için kurban bedeli ne kadar?
0: 17.500.
1: 17.500.
0: Evet, 17.500 Türkiye için kurban bedeli. Bayramın ikinci günü keseceğiz. Allah nasip ederse. Faaliyetlerimiz de devam ediyor. İşte
1: dağıtımı nasıl yapıyorsunuz başkanım? Yani bu noktada hani mesela insan mahallede kestiği zaman

0: Genelde yakın komşulardan başlamak suretiyle kurban kesmeyenlere ihtiyaç sahibi olup olmadığına bakmaksızın yani komşuluk hakkı babında verebiliyor. Umut Kervanı bunu nasıl yapıyor hocam?
1: Şimdi tabii yani Umut Kervanı daha farklı. Yani sen kendi kurbanını dağıtıyorsun. İşte dediğiniz gibi ihtiyaç sahibi olup olmadığına bakmıyorsun. Ama biz öyle değiliz Yunus Hocam. Biz daha önce tespit ettiğimiz ve kayıtlar bizde bulunan birinci derece muhtaç olan ailelere yardım ediyoruz. Bir kere onları önce bitiriyoruz. O bitmeden ikinci derecedeki ailelere yardım etmiyoruz. Bizde çünkü bu etler bize emanettir.
0: Evet.
1: Yani bize diyor, işte bağışçımız bize emanet ediyor. Diyor ki bu emanetimi al, götür ihtiyaç sahiplerine dağıt. Biz eğer ihtiyaç sahibini tespit edemezsek sorumluluk bizim boynumuzda. Allah'ın izniyle bizim boynumuza olur. O yüzden biz bu aileleri tespit ediyoruz. Önceden tespit edilmiş, şu anda listeleri hazırlanmış. Kime et verileceği şu anda belli olan bir listemiz var. Ve biz bu listeyi gönüllü kardeşlerimize dağıtmışız. Kim hangi mahalleye kime et götürecek? Herkes şu anda belli, hazır. Allah nasip etse bayramın ikinci gün kestiğimizde o görevli kardeşlerimiz araçlarıyla gelecek. Etlerini alacak, götürecek, kendi mahallesindeki muhtaç ailelere dağıtacak ve bunlar tespitli aileler. Biz öyle rastgele dağıtmıyoruz. Bizim öyle bir prensibimiz de yok.
0: Evet, Allah razı olsun. Cevdet
1: Sizden
0: Hocam,
1: de.
0: programımızın sonlarına doğru geldik. Son olarak bizi dinleyen kardeşlerimize neler söylersiniz? Belki henüz bayram iklimini teneffüs etmiyoruz. Belki
1: Evet.
0: o heyecanı yakın olmadığından dolayı yaşayamıyoruz ama neticede bayrama yönelik bir hazırlık söz konusu. Bayramda mazlum ve mustazafların, yetim ve mağdurların, fakir ve ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermeye çalışacaksınız. Kardeşlerimize neler söylersiniz? Talebiniz nedir?
1: Allah razı olsun. Talebimiz şudur. Şimdi ben de Afrika'dan yeni geldim. Orada birçok insanı ben şahit oldum. Yılda bir kere kurbanda dağıtılan etler dışında onların evlerine et girmiyor. Bir kere bu böyle bir durum var Afrika'da. Böyle bir mağduriyet var. İşte İsrail'in zulmünün altında inleyen Filistinli kardeşlerimiz var. 20 yıldır Siyonist Amerika ile mücadele edip sonra kendi memleketlerini elhamdülillah hakimiyetini savlayan bir Afganistan'ımız var. Myanmar'ın Budistlerin zulmünden kaçıp Bangladeş'e gelen muhtaç kardeşlerimiz var. Evleri ya hatta birçok kardeşlerimizi yaktılar, evlerini yıktılar ve onlar da o zulümden kaçarak Bangladeş'e gelmişler. Şu anda kamplardalar. Onlar var. Bunları göz önünde bulundursunlar ve biz onlardan kurban bağışı talebinde bulunuyoruz. Filistin 13 bin, Afganistan, Yemen 7 bin, Asya 6 bin, Afrika ülkeleri 5 bin. İletişim bilgimiz de 0543 545 çift 0 04. 24 saat bir telefon açık. Telefon bende duruyor. Açık. Kardeşlerimiz ararlarsa sağ elimde telefon, sol elimde tablet. İnşallah işleyeceğim onların şeylerini. Onlara da duacı olacağız.
0: Aslında hocam çok büyük bir fırsat.
1: Evet
0: Şimdi
1: tabii.
0: Türkiye şartlarında asgari ücretle çalışan bir işçi 28 bin lira alıyor. Yani 28 bin lirayla kiramı versin, ailesini geçimini mi sağlasın? İşte Kurban Bayramı geliyor, kurbanlık mı alsın yoksa bayramlık mı alsın diye böyle. Yani düşünebileceği çok fazla şey var.
1: Evet.
0: Ama yani demiş olduğunuz, saymış olduğunuz bu ülkelerde kurban kesmek en azından Türkiye'deki imkanlarla karşılaştırıldığında daha bir kolay.
1: Tabii öyle
0: Bu
1: değil mi?
0: konuda kardeşlerimiz için de bir fırsat diye
1: Aynen
0: düşünüyorum.
1: öyle, aynen öyle.
0: Acaba yanlış mı düşünüyorum
1: Yok,
0: bilemiyorum.
1: doğrudur. Yani işte düşün, işte 5.000 lira gibi bir para veriyorsun. Bir sürü Afrika'daki mazlum insanı sevindiriyorsun. Bir
0: Evet.
1: ailenin sofrasına sıcak bir yemek gidiyor. Sana dua ediyor. Gerçekten öyle bir insanlara dua ediyor ki aklın hayalindir. Yani göremezsin. Dua ediyor. İnşallah hem çoluk çocuğun sağlığına, sıhhatine, hem rızkının bereketine hem de farziyetini yerine getirmiş oluyorsun.
0: Evet, Allah razı olsun
1: Allah
0: Cevdet
1: sizden de
0: Hocam.
1: razı olsun.
0: Kayıtlarınız için teşekkür ediyorum.
1: Amin. Bize bu imkanı sunduğunuz için Vuslat Efendi ve sizlere teşekkür
0: Rica
1: ediyorum. Rabbim
0: ederim.
1: hayrınızı kabul etsin. Rabbim yolunuzu açık etsin inşallah.
0: Amin. Cümlemizin inşallah Allahu Teala hayırlı hizmetlerinizde sizlere yardımcı olsun.
1: Amin.
0: Bereketli kılsın
1: Amin
0: inşallah.
1: inşallah. Amin.
0: Kıymetli Vuslat Efendi dinleyicileri, özel gündem programında bugünkü konuğumuz Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği Adana Başkan Yardımcısı Sayın Cevdet Dizdek Hocam idi. Kendisiyle kurban ibadetini, Umut Kervanı'nın Filistin'de, Afganistan'da, Afrika'da ve yurt içindeki faaliyetlerini konuştuk. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Bir sonraki programda görüşünceye dek sizlere Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
2: Özel Gündem. Özel Gündem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 18 16.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakş olur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: kapak sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
1: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş Yapı cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş Yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 56 48. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
5: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-57-73. Lider Kebap ve Döner.
6: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks hırdavat çeşitleri toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi üst zemin kat numara 162. Telefon 365-0094. Dostlar Ticaret.
7: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
8: Reklamları dinlediniz. kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
9: Vuslat Efendi.
8: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
9: Vuslat Efendi.
8: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
9: Vuslat Efendi.
8: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara,
9: Vuslat Efendi.
10: Gönüllere akan ses. Gönüllere akan ses.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، والصلاة نور، namaz nurdur. Sevgili Peygamberimiz bir başka hadislerinde buyururlar ki namaz gözümün nurudur. İkisi de hemen birbirinin aynısı. Namaz gözümün nurudur diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü namaz kişinin bakış açısını düzeltir. Namaz kişinin gözünün önündeki perdeyi kaldırır. Çünkü namaz Allah'la beraber oluştur. Namaz Allah'tan mesaj alıştır. Biz namazla Allah'tan mesaj alıyoruz. Okuduğumuz sureleri kafamızda canlı tutuyor. Namaz sonrası hayatımızda o ayetler, o sureler bizim önümüzü aydınlatıyor. Öyleyse namaz bizim gözümüzün nurudur. Zeynep Gazali uzun yıllar zindanda kalmış. Yayınlanmış eserleri de var. Eserlerinin birisinde diyor ki Allah'a yemin ederim ki beni zindandan namaz kurtardı diyor. Zindanda o kadar işkence görmüş ki işkenceden döndükten sonra namaza duruyordum. Namazda sağıma selam veriyordum. Allah Allah, kim var sağımda ki ben selam veriyorum? Ha, anladım ki sağımda melekler var, ben yalnız değilim. Soluma selam veriyorum, solumda melekler var, ben yalnız değilim. Tarihin derinliklerinden bu yana ben peygamberlerle birlikteyim, ben Müslümanlarla birlikteyim, ben meleklerin safındayım, ben meleklerin desteğindeyim, ben Allah desteğindeyim, anladım ve namaz beni zindanda o kadar işkencelerden kurtardı diyor. Eğer namaz olmasaydı ben o işkencelere dayanmam mümkün değildi diyor. Namaz Allah'la iletişimdir. Namaz bir kişinin güç kaynağıyla ilişki içine, iletişim içine girmesidir. Evet, namaz bir nurdur ama Allah'ın istediği ve Resulullah'ın örneklediği namaz bir nurdur. Söyleyin Allah için, biz namazı niçin kılıyoruz? Allah emretti diye. Peki Allah'ın emrettiğini nereden öğrendik? Peygamber söyledi diye. Aracı peygamber. Öyleyse kıldığımız namaz peygamberin namazı gibi olmalı. Çünkü Peygamber Efendimiz buyurur ki sallu kema ra'aytumuni usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öylece kılın diyor Peygamberimiz. O nereden öğrendi? Cebrail'den. Cebrail'den öğrendiği namazı döndü, biz ümmetine öğretti sevgili Peygamberimiz. Öyleyse herkes bir daha düşünsün. Acaba bizim namazlarımız gerçekten Peygamberin namazına benziyor mu? Mesela bizim tekbirlerimiz, Allahu Ekber dememiz Peygamberin namazının tekbirine benziyor mu? Biz Allahu Ekber diyoruz, en büyük Allah diyoruz, 5 dakika sonra en büyük Galatasaray, en büyük Beşiktaş, en büyük Konyaspor. Ne oldu? Ne oldu? Az evvelki sözü bozduk. Namazda Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyoruz, ancak sana kulluk eder, yardımı da sadece senden bekleriz diyoruz. Arkasından falan tekkeden, filan türbeden, filan kişiden yardım istemeye kalkıyoruz. Ne oldu? Allah'a verdiğimiz sözü bozduk. Bizim namazlarımızın kıraati peygamberin namazının kıraatine benzemiyor. Bizim namazlarımızın kıyamı peygamber aleyhisselamın namazlarının kıyamına benzemiyor. Bizim namazlarımızın secdesi peygamber efendimizin namazının secdesine benzemiyor. Öyleyse ona benzemek, ona benzetmek zorundayız. Yani bir kimsenin namazıyla hayatı doğru orantılıysa o kişi namazı ikame ediyor demektir. Ama bir kişinin namazıyla hayatı doğru orantılı değilse Allah korusun, Yahudi ve Hristiyanların yaptığı gibi rükûsuz, secdesiz bir ibadet icra ediyoruz. Yani hayatımıza karışmayan, hayatımızda etkili olmayan bir namaz kılıyoruz demektir ki bu namazı ikame anlamına gelmeyecek. Belki namazı salla yapmak, sallamak anlamına gelecektir Allah korusun. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ay için nur ifadesini, güneş için de sirac ifadesini kullanıyor. Nur şu anlama gelir, ayın ışığı kendisinden değil, ay güneşten aldığı ışığı dünyamıza yansıtır. Ayın ışığı kendisinden değil. Namaz da nurdur diyor Peygamberimiz. Ha, namazın ışığı da nur oluşu da kendisinden değil, dinden, İslam'dan, Allah'tan, okunan ayetlerden, okunan surelerden kaynaklanır. Öyleyse namazda ne dediğimizi, ne söylediğimizi, ne okuduğumuzu bilerek bir namaz kılalım. Böylece namaz bizim yolumuzu aydınlatan bir nur olsun inşallah. وَالصَّدَقَةُ بُرْحَانٌ Devam ediyor Peygamberimiz. Sadaka burhandır. Sadaka delildir. Sadaka nedir? Sadaka hem farz olan zekatı hem de nafile olan infakı, sadakaları içine alan bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَى ayeti zekatı anlatır. Öyleyse sadaka deyince hem farz olan zekatı hem de nafile olan infakları, sadakaları anlıyoruz. Sadaka aslında tasdik kökünden gelir. Sadaka tasdik kökünden gelir. O da şu anlama gelir. İmanın tasdiki, imanın ispatı, imanın eylemi. Bakın ben cebimdeki, kasamdaki, kesemdeki paranın tümünün Allah'a ait olduğunu kabullendim mi? O konunun müminiyim. İman ettim ama cebimdeki, kasamdaki, kesemdeki parayı Allah'ın muhtaç kullarıyla paylaşmaya yöneldim mi? İşte bu benim az evvelki imanımın ispatı, imanımın eylemi oluyor. Hani ateş yanmayan yerden duman tütmez diye bir söz var ya, bir yerde duman varsa orada ateşin varlığının delilidir, o burhanıdır. Eğer bir kişi de sadaka veriyorsa, yani paylaşmadan yana bir tavır alıyorsa, bu o kişinin imanının deliliymiş, imanının ispatıymış, imanının tasdikiymiş, imanının sadakatiymiş. İşte bakın Peygamber Efendimiz son derece açık ve net bir biçimde buyurur ki, وَالصَّدَقَةُ بُرْحَانٌ Sadaka bir burhandır, sadaka bir delildir. Emri bil maruf sadakadır. Nehyi anil münker sadakadır. Bir Müslümanın yüzüne gülü vermek sadakadır. Bir Müslümana selam vermek sadakadır. Bir Müslümanın yükünü binitine yüklemesi konusunda ona yardım etmek sadakadır. Müslümanlara zarar veren yoldan bir dikeni, bir engeli kaldırmak sadakadır. Evet, sadaka burhandır, delildir. Bir kişinin mülkünün sahibinin Allah olduğuna imanının ispatıdır, delilidir. وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ Sabır da bir ziyadır, sabır da bir ışıktır. Sabır sahibi için bir ışıktır. Kitabımızda Rabbimiz وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ buyurur. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Çünkü sabır bir ışıktır, sabır bir ziyadır. Peki sabır nedir? Sabır bıkmamak ve usanmamaktır. 10 yıldır namaz kılıyorum, yeter artık dememektir sabır. 20 yıldır oruç tutuyorum, yeter artık dememektir sabır. 30 yıldır içki içmiyorum, yeter artık dememektir sabır. Emirleri icra, nehirlerden de içtinap konusunda dirençtir, dayanmadır sabır. Ya da bir başka tanımıyla sabır, Allah'ın bizi dilediği gibi imtihan edeceğine imandır. Buna sabır denir. Allah'ın bizi dilediği gibi imtihan edeceğine iman sabırdır. Bakın şu anda tüm yeryüzü alabildiğine bir imtihan salonu. Eğer şu anda yeryüzünde 6 milyar insan varsa 6 milyar insan da imtihandadır ama bir bakın herkesin imtihan sorusu farklıdır. Kimisine 5 tane kız çocuğu vermiş Allah, hiç erkek evladı vermemiş, onu öyle imtihan ediyor. Kimisini geçimsiz bir kadınla, kimisini çekilmez bir kocayla, kimisini zalim bir patronla, kimisini bir çadırla imtihan ediyor, kimisini bir villayla, bir köşkle imtihan ediyor. Yani herkesin imtihan sorusu farklı. İşte Allah tarafından bize tahsis edilen imtihan sorularına hoş bakıp onlara itiraz etmemek sabırdır. Allah'a yol göstermeye kalkışmayacağız. Allah'a akıl vermeye kalkışmayacağız. Ya Rabbi, ben erkek olarak gelmek isterdim dünyaya. Niye beni kadın olarak getirdin? Ya Rabbi, beni niye esmer yarattın, simsiyah? Ben beyaz tenli olmak istiyordum. İtiraz hakkımız yoktur. Ya Rabbi, neden beni kısa boylu yarattın? Ben uzun boylu olmak istiyordum. Hayır, hayır. İmtihan sorularını belirleme yetkisi Allah'a aittir. İşte Allah tarafından bize tahsis edilen imtihan sorularına hoş bakmak, itiraz etmemek sabırdır. Bir de sabır, her şart altında Allah'a kulluğu sürdürmektir. Fakirken de kul, zenginken de. Hastayken de kul, sağlıklıyken de, hapisteyken de kul, hür iken de. Yani her şart altında Allah'a kulluğu sürdürmektir sabır. Bir başka anlamıyla bela ve musibetler karşısında kulluk tavrını değiştirmemektir sabır. Bela ve musibetler anında kulluk tavrını değiştirmemek. Bakın Arapçada bela, iptila, imtihan anlamına, bir kulun başına gelen her şeye bela denir. Ama Türkçe'de bela deyince insanın başına gelen kötü şeyler anlaşılır. Türkçedeki bela ile Arapçadaki bela farklı. Musibet de öyle. Musibet isabet eden şey demek. Arapçada isabet eden şey. Kulun başına gelen iyi kötü her şeye musibet denir. Ama Türkçe'de musibet deyince insanın başına gelen kötü şeyler akla gelir. Öyle değil. Bakın çocuğumuz öldüğü zaman biz onun bela olduğunu kabul ediyoruz ama bir çocuğumuz dünyaya geldiği zaman onu bela kabul etmiyoruz. Halbuki çocuk ölünce dosya kapandı. Allah o konuda bizden hesap sormayacak ama yeni bir çocuğumuz dünyaya geldi mi yeni bir dosya açıldı. Oradan Allah bizi imtihana çekecek, hesaba çekecek. Hangisi daha zor? İkincisi daha zor. Dükkanımız yandı. Bunu bela kabul ediyoruz ama ikinci bir dükkanı alınca bunu bela kabul etmiyoruz. Halbuki dükkan yanınca hesap bitti, dosya kapandı. Allah oradan bize soru sormayacak ama ikinci bir dükkana ulaştığımız zaman yeni bir dosya açıldı, yeni bir imtihan alanı açıldı. Allah bizi oradan da hesaba çekecek. Hangisi tehlikeli? Bakın Allah bazen alarak imtihan eder, bazen de vererek imtihan eder. Allah'ın alarak imtihan etmesi vererek imtihan etmesinden daha kolaydır. Çünkü aldıkça kişi acizliğini anlar. Ya Rabbi sen büyüksün diye Allah'a yönelir ama verdikçe şımarır. Verilenleri kendisinden bilir. Cebine para girmeye başladı mı gidişmeyen yerlerini de kaşımaya kalkar. Ne tür haramlara uzandığını Allah bilir. Öyleyse Allah'ın alarak imtihan etmesi vererek imtihan etmesinden daha kolaydır. İşte bela ve musibetler karşısında bir kişinin sabretmesi sabırdır. Devam ediyor Peygamber Efendimiz. وَالْقُرْآنُ حُجَّتُنْ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ Kur'an senin lehinde ve aleyhinde bir delildir, bir hüccettir. Allah Allah. Gerçekten çok enteresan bir bölüm. وَالْقُرْآنُ حُجَّتُنْ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ Kur'an senin lehinde yahut aleyhinde bir şahittir, bir hüccettir, bir delildir. Nasıl anlayacağız bunu? Peygamber Efendimizin bir başka hadisini yardıma çağıralım. O hadisle birlikte bu bölümü anlamaya çalışalım. Buyurur ki Peygamberimiz, Kur'an'ı çok okuyun. Çünkü o kıyamet günü sahibine şefaatçi olarak gelir. Bilhassa iki Zehra'yı çokça okuyun. Zehra Arapça'da çiçek demektir. Zehraveyn de iki çiçek anlamına, Bakara ve Ali İmran surelerine Peygamber Efendimiz Zehraveyn der. Bu iki sureyi çokça okuyun. Çünkü o iki sure yarın kıyamet günü iki bulut gibi gelecek ya da iki kuş sürüsü gibi gelecek. Kendisini çokça okuyan kişiyi cennete sürükleyip götürecek. Allah Allah. Kur'an kişinin lehinde ya da aleyhinde şahittir. İbni Mesud Efendimiz de der ki Kur'an'ı çok okuyun. Çokça Kur'an eskitin. Çünkü eskittiğiniz her bir Kur'an yarın sizin lehinizde şahitlik yapacak. Ya Rabbi bu benimle çok ilgilendi. Bunu bana bağışla. Bunu cennete ver ya Rabbi diyecekmiş. Ben bazen soruyorum Müslümanlara kaç Kur'an eskittiniz bugüne kadar? Mümkün değil. Zaten orada asılı duvarda lazım oldukça indirir. Şöyle mübarek gecelerde teberrüken birkaç sayfa okur geçeriz. Yani sürekli yanımızda, cebimizde, yastığımızın ucunda, yatağımızın başında, soframızın başında sürekli okumuyoruz ki Kur'an eskitelim. Sahabe bir ömürde 3-5 tane Kur'an eskitirmiş. Eskittiği Kur'anlar da yarın ona şahitlik yapacak, onu cennete götürecek, ona şefaatte bulunacakmış. İşte Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi son derece açık ve net. وَالْقُرْآنُ حُجَّتٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ Kur'an senin aleyhinde yahut lehinde bir hüccettir, bir delildir. Demek ki ben Kur'an'a inanıyorum demek yetmiyor. Benim de Kur'an'ım var, ben de kitap ehliyim, ben kitapsız değilim ki, ben de Kur'an'a inanıyorum demek yetmiyor. Kur'an insanın ciğerini ortaya koyar. Kur'an insanın çapını ortaya koyar. Onun için insanlar Kur'an'la ölçülmekten kaçıyorlar. İnsanlar Ali'ye Veli'ye göre ölçülmek istiyorlar. Ali'ye Veli'ye göre, yani insanlara göre ölçülünce de ölçü kayboluyor. Diyor ki insanlar, efendim ben kapitalistim, ben komünistim, ben sosyalistim, ben sosyal demokratım, ben liberalım, ben laikim. Öyle diyorlar. Bakın, onlara göre ölçülünce tamam, ölçü zaten kaybolup gidiyor da Kur'an'a göre ölçüldüğümüz zaman Kur'an o kişiye ya mümin diyecek, ya kafir diyecek, ya müşrik diyecek, ya da münafık diyecek. O zaman cifesi açığa çıkacağı için, bağırsağı açığa çıkacağı için insanlar Kur'an'la ölçülmekten kaçıyorlar. Hep Ali'ye Veli'ye göre, beşeri sistemlere göre ölçülmek istiyorlar. Öyle değil. Bakın, Kur'an senin lehinde ve aleyhinde yarın delil olacaktır. Kur'an'ın hayatta varlık sebebini bilmeyen, düğünlerde, derneklerde teberrüken okuyan ve de Kur'an'ın içeriğinden habersiz bir hayat yaşayan kişilere Kur'an onların aleyhinde bir delil olacak, aleyhinde bir hüccet olacak. Ama Kur'an'ı anlayan, Kur'an'ın yeryüzündeki varlık sebebini bilen, ben bununla hayatımı düzenlemek zorundayım, ben Kur'an'la hayatıma çeki düzen vermek zorundayım, ben bu kitabı tanımak zorundayım diye kitabı öğrenmeye çalışan, kitabın ayetleri üstünde kafa yoran kimseler için kitap lehte şahit olacak. Kur'an'ı bilip de onunla amel etmeyen kimsenin aleyhinde Kur'an delil olacak veya bildiği Kur'an'ı insanlara anlatmayan, en az benim kadar insanlar da Kur'an'ı tanısın diye bir çabanın içine girmeyen kimselerin aleyhinde bir delil olacak Kur'an. Ama Kur'an'ı bilip onunla amel eden, çevresine Kur'an'ı anlatmaya çalışan, en az benim kadar insanlar bu ayetleri tanısın diye bir çabanın içine giren insanların da lehinde Kur'an şahit olacak. Kur'an'ı sünnetsiz, Resulullah'tan bağımsız, salt aklıyla anlamaya çalışan kimselerin aleyhinde bir delil olurken Kur'an, onu sünnetle, peygamberin anlayışıyla, sahabenin anlayışıyla anlamaya çalışan kişinin de lehinde bir delil olacak Kur'an. Kur'an'ı kelamullahın tecellisi olarak Kur'an mantığı içinde, yani Kur'an'ın teslimiyet mantığı içinde Kur'an'a başvuran kimseler için Kur'an lehte bir delil olurken, teslimiyet mantığının dışında Kur'an'a başvuran kimseler için de Kur'an aleyhte bir şahit, aleyhte bir delil olacak. Şunu demek istedim. Mesela kimi insanlar inançlarını Kur'an dışı kaynaklarla belirliyorlar. Mesela inancını tasavvuf kitaplarında belirliyor kimi Müslümanlar? Belirledikleri o inanca delil bulmak için Kur'an'a yöneliyorlar. Bu batıl bir yaklaşımdır Kur'an'a. Böyle bir yaklaşım batıldır. Yani Kur'an'ı kendilerine uydurmaya çalışırlar. Halbuki kendilerini Kur'an'a uydurmak zorunda Müslümanlar. Yani tüm öncelikli bilgilerimizi atarak Kur'an'a başvuracağız. Teslimiyet mantığıyla ne demişse doğrudur diyeceğiz. İyi ama ya Rabbi ben şöyle öğrenmiştim. İyi ama ya Rabbi ben şöyle bilmiştim. Yo, bırak onları. İşte Kur'an'a böyle bir teslimiyet mantığıyla yaklaşan kimselerin Kur'an lehinde hüccet olacak, delil olacak. Son bölümü de okuyup inşallah bitireyim. Hadisin son bölümünde de bakın sevgili peygamberimiz şöyle buyurur. Kullun nasi, bütün insanlar, yagdu febâi'u nefsehu femu'tikuha ev mubikuha. Her insan hayata atılır. Sabahleyin herkes evinden çıkıp hayata atılır. Kimileri kendi nefsini satın alıp Allah'a kullukla özgürleştirip cennete ipotekler, kendisini cehennemden azat eder. Kimileri de dünyanın pisliğine, dünyanın muzahrafatına gömer, kendisini helak eder, kendisini cehenneme ipotekler. Ya Rabbi sen bizi koru. Ya Rabbi sen bizi koru. Değerini sıfıra indirir. Demek ki kimileri sabahleyin işe atılıyor, dünyaya atılıyor, pazara çıkıyor.
1: kendisini Allah'a kullukla özgürleştiriyor, cehennemden azat ediyor, cennete ipotekliyor ama kimileri de dünyanın muzahrafatına, dünyanın pisliğine gömüyor kendisini, değerini sıfıra indiriyor, kendisini cehenneme ipotekliyor, kendisini helak ediyor. Ya Rabbi, kendisini helak edenlerden etme bizi. Kendisini satın alıp sana kullukla özgürleşen kullarından et ya Rabbi. Baştan sona hadisi bir daha okuyup inşallah son vereyim. Dedi ki Peygamberimiz, Et-tuhuru şatrul iman. Temizlik imanın ya da namazın yarısıdır. Velhamdülillahi temle'ul mizan. Elhamdülillah sözü sevap bakımından mizanı dolduran bir sözdür. Ve subhanallahi velhamdülillahi temle'ani ev temle'u ma beynes semai vel ard. Subhanallah velhamdülillah sözü gökle yer arasını dolduracak büyüklükte, değerde bir sözdür. Ve salatu nurum, namaz nurdur. Ve sadakatu burhanum, sadaka imanın delilidir, burhanıdır. Ve sabru ziyaun, sabır bir ışıktır. Vel Kur'anu hüccetun leke ev aleyke, Kur'an senin lehinde ya da aleyhinde bir hüccettir, bir delildir. Kullun nasi yavdu, herkes pazara çıkar, kendini pazara çıkarır. Sabahleyin herkes dünyaya atılır. Kimileri kendisini satın alıp cehennemden, ateşten azat edip cennete ipotekler. Kimileri de dünyanın pisliğine, dünyanın muzahrafatına kendisini gömüp kendi kendini helak eder. Böylece Peygamber Efendimizin bir hadisini daha tanıdık. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.
2: Ali Küçük Hoca ile tefsir sohbetleri sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
1: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Aselzade Tekstil sunar. Aselzade Tekstil fason dikim atölyesi İlyaski'de. Telefon 0543 572 9881. Aselzade Tekstil sunar. Aselzade Tekstil sunar.
7: Feyzul Kur'an başlıyor. Feyzul Kur'an başlıyor.
8: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali.

0: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: Ahirette huzurumuza gelip bizimle karşılaşacaklarını düşünmeyenler, bize elçi olarak melekler gönderilmeli yahut Rabbimizi görmeli değil miydik, dediler. Gerçekten onlar kendilerini büyük görüp azgınlıkta haddi iyice aştılar.

Gün gelecek, melekleri görecekler. Fakat o gün, o suçluları sevindirecek hiçbir haber olmayacak. Ve melekler onlara, sevinmek size haram, haram diyecekler.

0: Onların yaptıkları her işin üzerine varıp hepsini toz duman edeceğiz.
1: Ashabul cenneti yevme idin hayrun mustakarran ve ahsenu makila.
0: Ama o gün cennetlikler kalınacak yerlerin en iyisinde, dinlenme yerlerinin en güzelinde bulunacaklardır.
1: Ve yevme

0: Gün gelecek, gök beyaz bulutlar şeklinde yarılıp dağılacak, melekler bölük bölük indirilecek.
1: El-mulku yevme idilil hakku lirrahman ve kâne yevmen alel kâfirîne asîrâ.
0: İşte o gün tam hakimiyetin Rahman'a ait olduğu iyice açığa çıkacaktır. Kâfirler için o gün çok çetin bir gün olacaktır.
1: Ve yevme

0: O gün zalim parmaklarını ısırır, eyvah der. Keşke o peygamberle birlikte yol tutsaydım. Eyvah, keşke falanı dost edinmeseydim. Vallahi bana gelen öğütten, Kur'an'dan beni o uzaklaştırdı. Zaten şeytan insanı işte böyle uçuruma sürükleyip sonra da yüzüstü yalnız bırakır.
1: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا.
0: O gün peygamber, ya Rabbi, halkım bu Kur'an'ı terk edip ondan uzaklaştılar der.

İşte böylece biz her peygamber için suçlulardan bir düşman ortaya çıkardık. Ama tasalanma. Senin Rabbin yol gösterici ve yardımcı olarak yeter mi yeter?

Bir de o kâfirler dediler ki, bu Kur'an ona toptan bir defa da indirilmeli değil miydi? Halbuki biz vahiy ile senin kalbini pekiştirmek için böyle ara ara indirdik ve onu parça parça okuduk.

Onların sana itiraz için getirdikleri hiçbir temsil, hiçbir soru olmaz ki, ona karşı biz sana gerçek durumu bildirmeyelim ve en güzel açıklamayı yapmayalım.''

0: O halde sen o kâfirlere de ki, yüzleri üstünde sürünen sürüler halinde cehenneme tıkılacak olanlar yok mu? İşte onlar yerce en fena, yolca da en sapıktırlar.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا.
0: Gerçekten biz Musa'ya kitabı verdik ve kardeşi Harun'u da ona yardımcı yaptık.

0: كَثِيرًا
1: Haydi, ayetlerimizi yalan sayan o halka gidiniz, dedik. Sonunda o toplumu yerle bir ettik.

0: Nuh'un halkına gelince, onlar peygamberlerini yalancılıkla suçladıklarında onları suda boğduk ve kendilerini insanlar için bir ibret vesilesi yaptık. Zalimlere gayet acı bir azap hazırladık.
1: وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا
0: Ad'ı, Semud'u, Res halkını, bu arada daha birçok nesilleri de inkârda ısrarları sebebiyle helak ettik.
1: وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا
0: Onların her birine geçmişten misaller getirdik. Ama öğütleri tutmadıkları için hepsini kırıp geçirdik.

0: Şu Kureyş müşrikleri, bela yağmuruna tutulan, üstüne taş yağdırılan şehire de vardılar. Peki orada olup biteni fark etmediler mi? Doğrusu onlar, öldükten sonra diriltileceklerini hiç düşünmüyorlar.
1: وَإِذَا رَأَوْكَ اِنْ يَتَّخِذُونَكَ اِلَّا هُزُوًا اَهَادَ الَّذ۪ي بَعْدَ اللّٰهُ رَسُولًا
0: Seni gördüklerinde mutlaka seni alaya alır ve Allah'ın elçi olarak gönderdiği bu şahıs mıymış, bula bula bunu mu bulmuş derler.

0: Eğer biz sebat etmeseydik, neredeyse bizi tanrılarımızdan vazgeçirecekti. Ama kendilerini bekleyen azabı gördükleri vakit, asıl sapanın kim olduğunu işte o zaman anlayacaklardır.
1: اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ اَفَاَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا
0: Baksana şu kendi heva ve heveslerini tanrı edinen kimseye,

Bakmaz mısın Rabbin gölgeyi nasıl uzatıyor? Dileseydi onu hareketsiz kılardı. Sonra nasıl güneşi ona delil kılıyoruz? Sonra da nasıl tutup onu azar azar kendimize doğru dilediğimiz yere alırız?

0: Size geceyi örtü, uykuyu bir istirahat, gündüzü de dağılıp çalışma vakti kılan O'dur.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ

0: Rüzgârları rahmetinin önünden müjdeci olarak gönderen de O'dur. Ölü diyarlara hayat vermek ve yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara su vermek için gökten tertemiz suyu da biz indirmekteyiz.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meal.

0: devam edecek.
1: Aselzade Tekstil sundu. Aselzade Tekstil, fason dikim atölyesi İlyaski'de. Telefon 0543 572 9881. Aselzade Tekstil sundu. Aselzade Tekstil sundu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
1: Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam başlıyor.

0: İnanıyor muyuz yoksa inanmış gibi mi yapıyoruz?
1: Bu çağın insanları olarak mışlı, muşlu yaşamaya ne yazık ki alışmışız. Her şeyimiz mışlı, seviyormuşuz gibi davranıyoruz. Önem veriyormuşuz gibi davranıyoruz, öyle konuşuyoruz. İman ediyormuşuz gibi ne yazık ki meseleleri değerlendiriyoruz. Mesele ahirete iman meselesi, Allah'a iman meselesi olduğu zaman da aynı şekilde davranıyoruz. Ahirete iman meselesi çok önemli bir mesele ve burada bizden istenen yakin bir iman. Yakin ne demek? Şek, şüphe, tereddüt, endişe içinde asla olmadan sarsılmaz bir biçimde kesin kez inanarak bunun bu inancın da gereğini yerine getirerek davranmak. Kolay bir şey olmadığını biliyorum ama netice itibariyle bizden istenen en önemli mesele şu. Şimdi ahirete inanıyor muyuz yoksa inanmış gibi mi davranıyoruz? Bu mesele, bu soru üzerinde gerçekten ciddi ciddi durmamız gereken bir soru. Biliyorsunuz dinin, Kur'an'ın 3 ana konusu var. Allah, nübüvvet ve haşir. Bu 3 ana konu üzerinde şekillenir. Geri kalanları bunların altında zaten yerlerini bulurlar. Bunlardan ahirete iman meselesi mevzu bahis olduğunda Kur'an bize çok güzel bir bilgi verir ve insanların ahirete imanla nasıl bir bağ kurduklarına dair 5 tane farklı açılımda bulunur. Ayetlerde bunların karşılıkları var. Mesela yokmuş gibi davrananlar var. Ahiret yokmuş gibi. Varmış gibi yaşayanlar var. Var ama onu bağlayan, ona bu noktada mesuliyet yükleyen, mükellefiyet yükleyen şeyleri ihmal ederek bir davranış var. Hafife alarak yaşayanlar var. Yanlış anlayarak yaşayanlar var. Kendine dert edinerek yaşayanlar var. Aslında bu beşincisi yakin bir imanla alakalı bir şey. Eğer ahirete iman meselesi iman olarak gerçekten yüreklerimizde, zihinlerimizde, kalplerimizde, akıllarımızda yerini alsa dert haline gelecek. Öyle olduğu andan itibaren de bazı şeyler değişmiş olacak. Eğer biz gerçekten inanmış olsak ve bu inanmanın gereğini yerine getirme adına bir ızdırapla inlesek, yani kendimize dert edinsek, birincisi adalet duygusu hayatının tamamını kaplar, hakkaniyet elbisesi olur, teraziyi her daim korumaya çalışır. Buradaki terazi sadece ölçerken, biçerken meselesi değil, hayatın terazisi. Yani her şeye Allah'ın koyduğu denge, yasa, değer çerçevesinden ehemmiyet verir. İkincisi, aceleciliğe mahkum olmaz. Onun şeytandan, yani aceleciliğin şeytandan olduğu hakikatini unutmaz. Sabrı istenilen oranda kuşanır. Çünkü tek dünyalı değil, iki dünyalıdır o. Bu dünyadan sonra bir başka dünyanın varlığına inanmıştır. Onun için de aceleye gerek yoktur. Onun için sabır bu dünyanın en önemli meselesidir. Mesele sabır olduğu zaman da çatlayana kadar bile olsa bu sabrı devam ettirmenin gayret ve mücadelesini vermek zorunda olduğunun bilincinde hareket eder ve neticede kazanacak olan kendisinin olduğunu bilir. Üçüncüsü, akıbet endişesi. Her türlü endişenin önüne geçer. Sahibinin yüreğini yakan en büyük dert haline gelir ve bu hal adeta içini kavurur. Çünkü onun için en önemli mesele akıbet. İyi başlamak ama onunla beraber iyi bitirmek. Hal böyle olunca sahabeyi işte biz anlayabiliriz. Onlarda inanmamış gibi değil, muş gibi değil, gerçek iman olduğu için İnanılmaz bir akıbet endişesi oluşuyor. Son anlarında bile biz gözyaşları içerisinde kaç sahabe efendimizin hatıralarını okuyoruz. Mesele nedir? Son nefesi verirken bile imanla gidebilme ızdırabıdır. Dördüncüsü, aidiyeti büyük bir kazanç olarak gördüğü gibi sorumluluk olarak da görür. Aidiyet buradaki kasıt ne? İslam'ın içinde olmak, İslam ailesinden olmak. O aidiyeti bir kazanç olarak görür ama bir sorumluluk olarak da görür. Kurtulma derdi olduğu için kurtarmak için çırpınır durur. Çünkü o bilir böyle bir meselenin ehemmiyetini. Şimdi bir insan ahirete gerçekten inansa yanında iman problemi yaşayan insanların derdini nasıl çekmez? Anne ve babasının bu zafiyetinden dolayı nasıl yüreği yanmaz? Çoluk çocuğunun bu noktadaki sıkıntısını nasıl kendisine dert edinmez? Bir yangına gidiyorlar, manevi bir yangın. Bunu gören ve bu ızdırabın içerisinde olan bir insan kurtulmak için, kurtarma adına onları ellerini uzatmak, onlara el uzatmak, onları bu noktada o bataklıktan çekmek için elinden gelen şeyi yapar. Beşincisi de şu, arşın gölgesinin özlemiyle yaşar. Dünyada bir yolcu olduğunu unutmaz. Vuslat arzusu onu yakar durur. Arşın gölgesi onun için bir hedef. O hedefi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem koydu. Kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı o zaman dilimlerinde Allah'ın arşının gölgesinde sınıflandırılacak ve orada o gölgeyi kendi dünyasında tadacak olan insanlardan bahseder Efendimiz. Yani bir hedef koyar. Şimdi gerçek manada inansa bir insan en öncelikli hedefi o olur. Artık o manada onu elde etmenin arzusuyla yanar tutuşur. Bunu yaptıkça da kendi dünyasında bazı şeyler farklı bir biçimde karşılık bulmuş olur. Onun için biz çağın bize dayattığı mışlı muşlulardan vazgeçmemiz lazım. İslam'ı kendimize bir dert haline getirmemiz lazım. İslam'ımız, imanımız, babalarımızdan, annelerimizden devraldığımız ve uğruna hiçbir bedel ödemediğimiz bize bırakılmış miraslar değil, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin bize intikal etmeleri için ellerinden gelen her türlü fedakarlıkları yaptıkları bir nebevi mirastır. Evet mirastır ama böyle bir mirastır. Bir mal olarak kalan bir miras değil. Uğruna canların feda edildiği bir mirastır. Uğruna dünyaların feda edildiği bir mirastır. Böyle anladığımız zaman o iman yakin bir imana dönüştüğünde artık farklı şeylerden yüz çevirip gerçek manada o imanın tadına varıp ahirete iman meselesinde de bizden istenilen ne ise onu tam anlamıyla ortaya koyacak bir duruş bizlerin hayatına gelmiş olacak. Arzu edilen budur. Niyazımız o olsun ki o arzu edilen seviyeye, kıvama Allah bizleri en kısa zamanda kavuşturmuş olsun.

0: Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam sona erdi.
1: Sesin hayata yön verdiği radyo.
2: Vuslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakınyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
3: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Vuslat FM hep yanınızda olacak. FM 101.1.

Ey merhametliler merhametlisi, halimizi sadece sana açıyor, içimizi yalnız sana döküyor ve son bir kere daha en içten iniltilerle engin rahmetinin kapısına dokunuyoruz. Medet ey gizli açık her halimizi bilen. Medet ey hayat ve kaderimize hükmeden. Medet ey ilk kapı ve son merci. Senden ayrı düştüğümüz şu meş'um dönemde hiç kimse imdadımıza koşmadı. Feryadımızı duyup şefkatle el uzatan da olmadı. Hep hicranla inledik ve hasretle yutkunup durdu. Eyyub'a hayatın ırmağının çağı göründüğü, Yakub'a Yusuf'un gömleğinden kokular gelip ulaştığı şu günlerde tıpkı o hasretkeş nebi gibi tasamızı, dağınıklığımızı sana arz ediyor ve rahmetinin ihtizazını bekliyoruz. Aslında herkesin kapılarını yüzümüze kapadığı ve çığlıklarımıza kulaklarını tıkadığı dönemlerde dahi senin kapıların müracaat eden herkese açık, lütuf ve ihsanların sağanak sağanak, teveccühlerin de başımızın üzerindeydi. Yoldan çıkan biz, yolsuzluk yaşayan biz, ufkumuzu karartan da bizdik. Ey bizi hiçbir zaman terk etmeyen Rabbimiz, şu renk atmış simalarımıza, şu tekleyen nabızlarımıza, şu ritmi bozulmuş kalplerimize ve şu yürekler acısı halimize merhamet buyur da içinde bulunduğumuz kahredici şu sıkıntılardan bir çıkış yolu göster ve dirilmemize izin ver. Çaresizlikle kıvranırken dahi ümitle çarpan sinelerimize, yaşlarla dolan gözlerimize, hacaletle kızaran yüzlerimize şefkatle teveccüh buyur. Bir kez daha kapı kullarını bağışla.

Hatalarımız bütün denizleri kirletecek kadar cesim ve ürpertici. Sana karşı tavırlarımız mahvolmuş kavimlerin hallerinden birkaç kadem daha ileri. Kalbi, ruhi hastalıklarımız cüzzamdan, kanserden daha amansız. Dertlerimizi dergahına açıyor, dermanı da senden ümit ediyoruz. Sen kimsesizler kimsesi ve bizlerin melceğisin. Senden başka ilah yok ki ona el açıp yalvaralım. Kapından gayrı kapı yok ki varıp ona dayanalım. Senden başka sığınak bilmiyor, senden başka güç ve kuvvet de tanımıyoruz. Gören, bilen, duyan sadece sensin. Aç ufkumuzu ve bize kendimiz olma idrakini lütfeyle.

Ey yüce yaratıcı, cihanın bütün mülk ve saltanatı senin bayrağının altında, sana boyun eğmekte ve sultanlar senin kapında sana kölelik etmektedirler. Her şey sana koşar, senden varlık dilenir, sense kendinden varsın. Emanet varlıklar var olur, şekillenir, sonra da söner giderler. Sense bütün bunlardan beri ve müstanisin. Teksin, eşsizsin, ihtiyaçsızsın. Bütün varlıklar birliğinden medet umar. Ey rahmeti sonsuz Allah! Bizler senin kapının bendeleri ve bu uğurda dünya ve ukbadan geçmeye kararlı sadık kulların olarak bugüne kadar kimseye secde edip kul olmadık. Derdimizi senden başkasına açmadık. Açtıksa da bin tevbe diyerek dönüp dergahına sığındık. Sen bu kapından ayrılmayanların kadehlerini muhabbetinle doldur ve asırlardan beri dudağı tebessüm bilmeyenlerin yüzünü güldür. Ey yaslıların ümit ve huzuru, ey gariplerin sahibi, ey çaresizlerin çaresi, naçar kalmış kullarına bir perde aç, açlıklarını gider ve dertlerine derman ol.

0: Sesli Makale. Müslümanlar olarak yaşadığımız dünyada gelişen olaylara nasıl bakmamız ve nasıl yorumlamamız gerekiyor? Etrafımızda gelişen olayları doğru olduğuna inandığımız bir bakış açısıyla sizlere aktarıyor, ufkunuza ışık oluyoruz. Gündeme ilişkin seçtiğimiz makale ve yorumları kaçırmayın. Sesli Makale.
1: Riyad Makaev, Doğru Haber, Analiz. Orta Doğu yanarken Washington, Tel Aviv ekseni kendi düzenini çökertiyor. 2026 baharında Orta Doğu artık yalnızca bir kriz bölgesi değil, küresel güç dengelerinin yeniden yazıldığı devasa bir hesaplaşma sahasına dönüşmüş durumda. 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırı bölgesel bir operasyon olmanın çok ötesine geçti. Bugün yaşananlar Amerikan hegemonyasının sınırlarını, İsrail'in bölgesel stratejisinin maliyetini ve Batı merkezli düzenin kırılganlığını bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Amerikalı realist düşünür Profesör John Mearsheimer'ın Elektrik Tek kanalındaki değerlendirmeleri ise bu savaşın perde arkasını anlamak açısından son derece sarsıcı bir çerçeve sunuyor. Çünkü Mearsheimer'ın söyledikleri Batı medyasının yıllardır inşa ettiği anlatıyı doğrudan hedef alıyor. Onun analizine göre bugün Orta Doğu'daki istikrarsızlığın temel kaynağı İran değil, aksine Washington'la Tel Aviv arasında kurulan saldırgan stratejik eksen. İsrail barışı değil, sürekli çatışmayı tercih ediyor. Mearsheimer'ın en dikkat çekici tespiti son derece net. ABD ile İran arasında aslında anlaşma zemini mevcut. Hatta rasyonel bir perspektiften bakıldığında iki ülke arasında uzlaşma sanıldığından çok daha kolay kurulabilir. Sınırlı uranyum zenginleştirmesi, bölgesel güvenlik garantileri, enerji koridorlarının güvenliği ve İran ekonomisinin sisteme yeniden entegrasyonu. Bunların tamamı teknik olarak çözülebilir başlıklar. Ancak sorun teknik değil, ideolojik. Çünkü böyle bir normalleşme, yıllardır İran tehdidi üzerinden güvenlik siyaseti inşa eden İsrail'in bölgesel stratejisini boşa düşürüyor. Tam da bu nedenle Tel Aviv, ortaya çıkan her diplomatik ihtimali sabotajlarla, provokasyonlarla ve askeri tırmandırmalarla hedef alıyor. Mearsheimer'ın açık ifadesiyle İsrail ve onu Washington'da koruyan lobi mekanizması İran'ın güçlü kalacağı hiçbir anlaşmaya izin vermek istemiyor. Bu tablo artık yalnızca akademik bir eleştiri değil. 2026 itibarıyla sahadaki gerçeklik haline gelmiş durumda. AIPAC'ın gölgesindeki Amerikan siyaseti. ABD'de yönetimler değişiyor, söylemler değişiyor, seçim kampanyaları değişiyor. Fakat Orta Doğu politikası neredeyse hiç değişmiyor. Trump döneminde önce Amerika söylemi yükselmesine rağmen Washington'ın Tel Aviv çizgisinden kopamaması bunun en açık göstergesi oldu. Çünkü mesele başkanlardan daha büyük. Amerikan siyasetini kuşatan devasa lobi düzeni. AIPAC ve benzeri yapılar yalnızca dış politikayı değil, medya dilini, kongre baskısını ve seçim finansmanını da şekillendiriyor. Fakat bu kez geçmişten farklı bir durum var. Amerikan toplumunda özellikle gençler arasında ciddi bir kırılma yaşanıyor. Üniversitelerde, sosyal medyada ve kamuoyu araştırmalarında İsrail'e koşulsuz destek anlayışı artık eskisi kadar sorgulanamaz değil. Washington hala eski reflekslerle hareket ediyor olabilir. Ancak Amerikan halkı aynı yerde durmuyor. Hürmüz kırılırsa dünya ekonomisi sarsılır. Savaşın gerçek faturası ise yalnızca bombalarla ölçülmüyor. Hürmüz Boğazı üzerindeki baskı arttıkça küresel enerji piyasaları alarm veriyor. Petrol sevkiyatındaki en küçük aksama bile dünya ekonomisinde zincirleme etki oluşturuyor. Enerji fiyatları yükseliyor, tedarik hatları kırılıyor, piyasalar panik üretiyor. Mearsheimer'a göre Washington'ın sabrı tam da burada bitecek. Çünkü büyük devletler ideolojik sloganlarla değil, çıkar hesaplarıyla hareket eder. Eğer savaş Amerikan ekonomisine ağır yük bindirmeye devam ederse Beyaz Saray er ya da geç Tel Aviv'e fren koymak zorunda kalacak. Başka bir ifadeyle bugün sınırsız görünen destek ekonomik gerçeklerle çarpıştığında çatlamaya başlayabilir. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Körfez'de Amerikan düzeni çöküyor. Belki de en kritik değişim Körfez'de yaşanıyor. Bir dönem ABD güvenlik şemsiyesine mutlak bağlı görünen Körfez monarşileri artık Washington'un kendilerini koruyabileceğine eskisi kadar inanmıyor. Çünkü ABD üsleri güvenlik üretmek yerine İran füzeleri için hedef haline geliyor. Suudi Arabistan ve Umman'ın İran'la daha dengeli ilişkiler kurmaya yönelmesi tesadüf değil. Bu yeni dönemin zorunlu pragmatizmi. Buna karşılık Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in İbrahim Anlaşmaları üzerinden Tel Aviv'e daha fazla yaklaşması onları bölgesel gerilimin doğrudan tarafı haline getiriyor. Sonuç açık. Körfez İşbirliği Konseyi artık eski birlik görüntüsünü kaybetmiş durumda. Arap dünyası ortak strateji üretmek yerine parçalanıyor. Çin ve Rusya yeni boşluğu izliyor. Washington, Orta Doğu bataklığında enerji tüketirken Moskova ve Pekin dikkatle sahayı izliyor. ABD'nin odağının Asya'dan ve Ukrayna'dan kayması, Rusya ve Çin açısından kısa vadeli stratejik avantaj sağlıyor. Enerji fiyatlarının yükselmesi de bu tabloyu besliyor. Ancak hiç kimse kontrolsüz bir bölgesel çöküş istemiyor. Çünkü Orta Doğu'daki büyük bir ekonomik kırılma yalnızca bölgeyi değil, tüm küresel sistemi sarsabilir. Bu nedenle Çin doğrudan çatışma yerine arabuluculuk kanallarını güçlendirmeye çalışıyor. İran'sa artık hiçbir güce tam güvenilemeyeceğinin farkında olarak kendi caydırıcılığına yatırım yapıyor. Yeni dünya düzeninde herkes kendi güvenliğini kendisi taşımak zorunda. Gerçek mesele İran değil, çöken Amerikan üstünlüğü. Batı medyası yıllardır İran'ı istikrarsızlaştırıcı güç olarak sunuyor. Ancak bugün ortaya çıkan manzara farklı bir soruyu büyütüyor. Orta Doğu gerçekten İran yüzünden mi yanıyor, yoksa bölge Amerikan müdahaleciliği ve İsrail merkezli güvenlik stratejilerinin sonucu olarak mı parçalanıyor? Mersheimer'ın cevabı net. Bugün yaşanan kriz yalnızca bir İran meselesi değil. Bu aynı zamanda ABD gücünün sınırlarına dayanmasının hikayesi. Washington artık her cephede aynı anda üstünlük kuramıyor. Tel Aviv ise askeri güçle sonsuza kadar siyasi gerçekliği bastırabileceğini düşünüyor. Fakat tarih güç dengelerini yok sayan imparatorluklara karşı her zaman acımasız olmuştur. 2026 Orta Doğu'su bunu yeniden kanıtlıyor. Gazze'ye ve İran'a selam. Direnişe devam.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 18 16.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: Kapat sistemler. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş yapı.
0: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu. Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Yaşama dikkat gerektirir. Yaşama dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
1: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Huslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.
6: 7 gün 24 saat kaliteli yayın bu frekansta. Vuslat FM.

0: akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı başlıyor.
1: Takvim yap. Merhaba. Bugün 15 Mayıs. Günün ayeti. Eğer borçlu darlık içindeyse ona ödeme kolaylığına kadar bir süre tanıyın. Ve bu gibi borçlulara alacağınızı bağışlayıp sadaka etmeniz eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Bakara Suresi 280. Günün hadisi. Huzeyfe radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah-u Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah-u Teala ona dünyada bu mal ile neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse ey Rabbim sen bana malından verdin. Ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Kaynak Müslim. Günün sözü. Allah seni servet sahibi yapmıyorsa o bunu böyle muvafık görüyor demektir. Senin için hayırlı olan şeyi o senden daha iyi bilir. Şeyh Sadi Şirazi. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu Peygamberimizin tertip, düzen ve estetiğe verdiği önem. Peygamber aleyhissalatu vesselam düzenli yaşamaya özen gösterir, Müslümanlara da her hususta düzenli olmalarını ısrarla tavsiye ederdi. Bir gün Peygamber Efendimizin huzuruna saçı sakalı birbirine karışmış bir adam geldi. Peygamberimiz o kişiye saçını sakalını düzeltip gelmesini işaret etti. O da düzeltip geldi. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Birinizin şeytan gibi saçı başı dağınık olmasından böylesi daha iyi değil mi? Yine bir gün sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam üzerinde kirli elbiseler bulunan birini göstererek şu kişi acaba elbisesini yıkayacak bir şey bulamıyor mu buyurdu. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam beden, elbise, yiyecek, giyecek, ev ve sokak temizliğine fevkalade önem verirdi. Bununla beraber kalp ve ruh temizliğinin ehemmiyetini de ısrarla belirtirdi. Bunun içindir ki Müslüman elinden ve dilinden Müslümanların zarar görmediği kişidir buyurmuştur. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bu hadisiyle toplum içinde Müslümanlara itibarlı ve güvenilir olmaları gerektiğini işaret ediyordu. Bu sebeple Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam söz söylerken yalancılık edeni, söz verdiği zaman sözünde durmayanı, kendisine bir şey emanet edilince hiyanet edeni ikiyüzlülükle nitelemiştir. Çünkü bu eksiklik ve yanlışlıkları yapan Müslümanlar, güvenilir insan olmaktan uzaklaşırlar. Günün duası. Allah'ım bizi güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı bizden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı bizden uzaklaştıracak yoktur. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
1: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş Yapı cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş Yapı.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
6: Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
7: Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.

Sağumut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağumut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağumut sunar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm kıymetli izleyenler. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Doğru Haber'in merkezinden Rehber TV'de. Ana haber bülteni ile ekranlarınızdayız. Bugün 15 Mayıs Cuma. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla yaklaşık bir saat boyunca ekranlarınızda olacağız. Gündemde bugün neler vardı? Önce başlıkları alalım, akabinde bültenimize devam edelim kıymetli izleyenler. Trump tehdit etti, İran hazırız dedi. ABD Başkanı Trump, aleyhine işleyen çarkı lehine çevirmek için bütün tuşlara basmaya devam ediyor. İran'ın kararlı duruşunu kıramadığı için Çin'den yardım dilenmeye giden Trump, muhtemelen orada da dilediği desteği alamadı. Yine kaldığı yerden tehditlerine devam etti. İran'dan tehditlere net bir cevap geldi. Hazırız dedi İran. Detaylara bülten içerisinde bakacağız. Bir diğer başlığımız yine Hürmüz'le ilgili. ABD'den bir komutan yapılan ağır saldırılara rağmen Hürmüz'ün kontrolünün hala İran tarafında olduğunu itiraf etti. Bu itiraf sadece bir söylemden ibaret değil kıymetli izleyenler. Bu aslında çaresizliğin de bir itirafıdır. Detayları yine bülten içerisinde aktaracağız. Bir diğer başlığımız Nekbe. Malumunuz bugün Nekbe'nin yıl dönümü. Büyük felaket olarak nitelendirilen 1948 işgalinden bugüne geçen 78 yıl o felaketin hala devam ettiğini ve bitmediğini gösteriyor. Eğer önlem alınmazsa bu felaketin başka coğrafyalarda vuku bulması çok da uzak değil. O önlem ise Siyonizmin yeryüzünden silinmesidir. Bir diğer başlığımız çocuklarımızla ilgili iç gündemle alakalı. Gün geçmiyor ki çocuklarımızla ilgili yüreğimizi yakan bir tabloyla karşılaşmayalım. Bizden olmayan kültür ve öğretilerle büyüyen çocuklar ruhlarında merhamet, sevgi, saygı, sabır adına maalesef herhangi bir meleke barındıramıyor. Bu duygulardan yoksun çocuklar tahayyül edemeyeceğimiz kadar ağır suçlar da işliyor maalesef. Herkesin başını iki elinin arasına alıp geleceğimiz olan bu çocuklarla ilgili bir şeyler yapmanın yollarını düşünmesi ve üretmesi lazım. Acil ve ivedi olarak yine bir suç işlendi. Çocuklar işledi bu suçu. Detayları bülten içerisinde aktaracağız. Bültenimiz başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik tehditlerini Çin'de de devam ettirdi. Trump, askeri baskının süreceğini açıklarken işgal rejiminin de olası yeni saldırı senaryoları için hazırlık yaptığını bildirdi. Tahran ise tehditlere net bir şekilde cevap verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, herkes bilmelidir ki İran yenilmez. 40 gün boyunca bizimle savaştılar ve bu sonucu değiştiremediler dedi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda İran İslam Cumhuriyeti'ni tehdit ederek askeri seçeneğe devam edileceğini söyledi. Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceklerini öne sürerken, Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmeler ve bölgedeki askeri seçeneklere işaret etti. Görüşülen seçenekler arasında Hürmüz Boğazı'nda yeni bir deniz saldırısıyla İran altyapısını hedef alan saldırı planlarının bulunduğu aktarıldı. İşgal basınında yer alan haberlerde Siyonist rejimin de hazırlık yaptığı belirtildi. Haberlere göre işgalciler, Washington yönetiminin olası bir saldırı kararı karşısında yüksek alarm durumuna geçti. Trump'ın tehditlerine İran İslam Cumhuriyeti'nden yanıt gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS toplantısında bu tehditlere alışkınız dedi. Uzun zamandır çeşitli şekillerde ve yöntemlerle tehditlerini tekrarlıyorlar diyen Arakçı, kendileri de bu tehditlerden veya başlattıkları savaştan hiçbir sonuç alamayacaklarını biliyorlar açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanı, ülkesinin baskılar karşısında geri adım atmayacağını söyledi. Meselenin askeri yöntemlerle çözülmesinin mümkün olmadığını belirten Arakçı, sözlerini şöyle sürdürdü. Herkes bilmelidir ki İran yenilmez. İran ne kadar baskıya maruz kalırsa o kadar güçlü ve birlik içinde ortaya çıkar. 40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler. İran'a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaklardır. Umarım bu retoriği bir kenara bırakıp mantığa yönelirler. Her ne kadar mantığa yönelecekleri umulmasa da sorunlara askeri alan dışında çözüm aramaları gerektiğini bilmeliler. Çünkü bu yoldan hiçbir sonuç elde edemeyecekler. İran, İslam Cumhuriyeti'nin hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini vurgulayan Arakçı, halkımız özgürlüğünü ve topraklarını savunmak için tüm gücüyle mücadele etmeye hazırdır ifadelerini kullandı.
0: ABD, İran'a başlattığı saldırıların bedelini ağır bir şekilde ödüyor. ABD'de enerji ve gıda fiyatları sert bir şekilde yükselirken milyonlarca Amerikalı yardım kuyruklarında bekliyor. Yüksek enflasyonla boğuşan Amerikalılar Trump'a tepki gösterirken Trump ise ekonomik sıkıntıların savaş kararlarını etkilemediğini söylüyor.
1: İran'a karşı yürütülen savaşta istediği hedefe ulaşamayan ABD büyük bedeller ödüyor. ABD gittikçe daha da görünür olan ekonomik krize giriyor. Los Angeles başta olmak üzere birçok şehirde yüzlerce kişi gıda yardımı alabilmek için uzun kuyruklar oluştururken artan maliyetler Amerikalıların tepkisini büyütüyor. Kaliforniya'daki Baldwin Park bölgesinde gerçekleştirilen gıda dağıtımında binlerce Amerikalı saatlerce beklemek zorunda kaldı. Organizasyon yetkilileri yoğunluk nedeniyle birçok kişiye yardım ulaştırılamadan stokların tükendiğini açıkladı. ABD'de enerji fiyatlarında da sert yükseliş görüldü. Enerji fiyatlarındaki bu yükseliş temel ihtiyaçlara da yansımış durumda. Resmi verilere göre tüketici enflasyonu son yılların en yüksek seviyelerine çıktı. Özellikle yakıt fiyatlarındaki artış ulaşım ve gıda maliyetlerini yukarı çekerek hane bütçelerini zorluyor. Ortalama benzin fiyatlarının savaş öncesine göre ciddi oranda arttığı, bazı bölgelerde artışın yaklaşık %50'ye yaklaştığı belirtiliyor. Bu durum gıda üretiminden dağıtıma kadar birçok sektörde ek maliyet baskısı oluşturuyor. Tüm bu tabloya rağmen ABD Başkanı Donald Trump, İran Savaşı'nın ekonomik etkilerinin politika kararlarında belirleyici olmadığını savunuyor. Amerikalıların yüksek sesle dile getirdikleri tepkilerine rağmen Trump'ın savaş konusundaki ısrarı dikkat çekiyor. ABD kamuoyu bu durumun Washington yönetimi üzerindeki baskıların arttığını gösterdiğini belirtiyor. Ekonomistler ise enerji krizi ve savaşın birleşen etkilerinin önümüzdeki aylarda daha derin sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuyor.
0: Çin Dışişleri Bakanı, İran'ın nükleer meselesine ilişkin bir anlaşmaya varılması çağrısında bulundu. Pekin yönetimi, İran'a karşı güç kullanımının ise çıkmaz sokak olduğu konusunda Washington yönetimini uyardı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le Pekin'de bir araya gelmişti. Trump, dünya basınına görüşmenin iyi geçtiğine ilişkin iddialarda bulunurken, Çin'den ABD'ye İran konusunda uyarı geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İran'la ABD arasındaki çatışmanın en başından beri hiç yaşanmaması ve bunun devam etmesine gerek olmadığına dikkat çekti. Sözcü, en kısa sürede bir çözüm bulunması, ABD'nin, İran'ın, bölge ülkelerinin ve dünyanın çıkarınadır diye ekledi. Çin Dışişleri Bakanlığı ayrıca, İran nükleer dosyası konusunda bir anlaşmaya varılması zaruridir ve güç kullanımı bir çıkmaz sokak olacaktır sözleriyle uyardı. Bakanlık, Washington'la Tahran arasındaki müzakerelere daha güçlü destek sağlamak amacıyla uluslararası toplumla işbirliği yapmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
0: ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper, İran'ın askeri kapasitesinin ağır hasar aldığını öne sürdü. Cooper, buna rağmen Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisini koruduğunu ve bölgedeki faaliyetleri tehdit edebilecek kabiliyetlere hala sahip olduğunu ifade etti.
1: ABD Senatosu'nda düzenlenen oturumda konuşan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brett Cooper, İran'a yönelik saldırıların sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cooper, ABD ve Siyonist işgal rejimi tarafından İran'ın silah üretim tesislerine binlerce saldırı düzenlendiğini savundu. Saldırılarda balistik füze, insansız hava aracı ve deniz sanayisine ağır hasar verildiğini ileri süren Cooper, İran donanmasının yeniden toparlanmasının uzun yıllar alacağını iddia etti. Buna karşın Cooper, Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı üzerindeki etkisini sürdürdüğünü kabul etti. ABD'li komutan, İran'ın deniz mayınlarının büyük bölümünün imha edildiğini iddia ederken, Tahran'ın gemileri hedef alabilecek bazı kabiliyetlerini hala koruduğunu da belirtti. Oturumda ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü saldırıların hukuki dayanağı da tartışma konusu oldu. Demokrat Senatör Tim Kaine, Trump yönetiminin savaş kararına ilişkin hukuki gerekçeleri Senato'yla paylaşmadığını söyledi.
0: Filistinli Müslümanlar bugüne Nekbe, yani büyük felaket diyor. Siyonist rejimin 1948'deki kuruluş sürecinde 700 binden fazla Filistinli Müslüman mülteci durumuna düştü. 13 binden fazla Müslüman katledildi. Bugün 5 milyondan fazla Filistinli topraklarından uzakta mülteci kamplarında yaşıyor. Terör rejiminin kuruluşu sadece Filistinlilerin yıllardır yaşadığı trajediyle sınırlı kalmadı maalesef. Günümüzde İslam coğrafyasında yaşanan birçok temel sorunun da kaynağı yine Siyonistler oldu.

0: 15 Mayıs, Nekbe, yani büyük felaket. Katliamlarla, kanla, gözyaşıyla, mağduriyetlerle, mazlumiyetlerle, zulümlerle anılan talihsiz kara bir gün. Yüzyıllarca çıkardıkları fitne ve bozgunculuk nedeniyle türlü belalara uğrayan İsrailoğullarının yeniden canlanma faaliyetleri 1800'lerin sonunda Theodor Herz önderliğinde başlamıştı. Theodor Herz'in 1800'lerin sonunda temelini attığı Siyonizm, İngiltere ve ABD'nin desteği ve Rusya'nın teşvikleriyle İslam dünyasının ilk kıblesine bir çıban ve Ur olarak yerleşti. 1947 yılında Birleşmiş Milletler'in Filistin'de Arap ve Yahudilere ait ikili devlet kararı 14 Mayıs 1948 tarihinde işgalci rejimin kurulmasına zemin hazırladı. İngiltere'nin kontrolünde olan bölgede devlet ilan ettiklerini açıklayan Siyonistler, Birleşmiş Milletler tarafından Filistinli Müslümanlara verilen toprakların yarısını da işgal etti. Siyonist Yahudilerin bağımsızlık ilanına karşı 14 Mayıs gecesi Mısır, Suriye, Ürdün, Lübnan ve Irak kuvvetleri korsan rejime karşı askeri operasyon başlattı. Tarihe 1948 Arap-İsrail Savaşı olarak geçen bu savaş sonrasında Siyonist çete Filistinlilere ait olan birçok bölgeyi işgal etti. İşgalcilere her türlü desteği sunan ABD ve batılı diğer devletlerde Siyonistlerin işlediği katliam ve cinayetleri örtbas etti. İlkesiz batının desteğini arkasına alan Siyonistler, Filistinli Müslümanları toplu katliamlardan geçirdi, hava bombardımanlarıyla Müslümanların evlerini yıktı. Filistin toprakları sistematik bir şekilde işgal edildi. Filistinli annelerin kundaktaki bebekleri katledildi, yuvaları bozuldu, kanatları kırıldı. Filistinli babaya ne evine götürebilecek ekmek ne de ekmeği götürebilecek ev bıraktı. Bugün hala Filistinli çocuklar bile işgal zindanlarında işkencelerden geçiriliyor. Müslümanlar kadın erkek ayırt edilmeksizin katil şebekeler tarafından sokak ortasında katlediliyor. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa hala Siyonistlerin işgali altında. Gazze'ye giden bütün sınır kapılarını kapatan Siyonistler Gazze'yi açlığa mahkum etti. Toprakları işgal edilen yaklaşık 5 milyon Filistinli Ürdün, Suriye, Lübnan, Mısır gibi ülkelere sürgün edildi. Milyonlarca Filistinli vatanlarından koparılarak mülteci oldu. Aradan geçen uzun yıllar Nekbe şartlarını daha da ağırlaştırdı ve Filistin'de tam bir soykırım sürecine geçildi.
1: Nekbe'nin canlı şahitleri bugün aynı acıları tekrar yaşıyor. Nekbe'nin şahidi 85 yaşındaki Gazzeli Dalal Musa. Bir Nekbe'den diğerine. İlk Nekbe'nin aynısı yeniden başımıza geldi dedi. Gazze'de yaşananları soykırım savaşı olarak adlandıran 95 yaşındaki Gazzeli Fatma Ubeyd ise Gazze'de 70'ten fazla yakınını şehit verdiğini söyledi.
2: Büyük felaket olarak adlandırılan Nekbe'den 78 yıl sonra Filistinliler aynı acıları çok daha büyük ölçekte yeniden yaşıyor. 1948'de köylerinden edilenlerin torunları bugün Gazze'de derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi verirken Batı Şeria'daysa her gün yeni bir toprak gaspı yaşanıyor. Nekbe'nin canlı şahitlerinden Gazzeli Dalal Musa, 1948'de 4 yaşındayken başlayan zorla yerinden edilmesinin kendisini 80'li yaşlarda yeniden bulduğunu söyledi. Dalal, Gazze'deki duruma ilişkin, bir Nekbe'den diğerine, ilk Nekbe'nin aynısı yeniden başımıza geldi. Bense oradan oraya gittim durdum dedi. 85 yaşındaki Filistinli kadın, Memleketimden çıktığımda 4 yaşındaydım. Gazze'de, Fevahir'de yaşadık. Bir çömlek atölyesinde tam 50 aile kalıyorduk. Genci yaşlısı hepimiz orada yaşıyorduk ifadelerini kullandı. 13 yaşından beri Şati mülteci kampında yaşadığını belirten Filistinli kadın, Siyonistlerin Gazze'ye son saldırıları sonrası 60 yıl yaşadığı evi terk etmek zorunda kaldığını ve Han Yunus, Refah, Deir Belah ve Şati arasında zorla yerinden edildiğini dile getirdi. Tüm isteğinin Şati mülteci kampındaki evine dönmek olduğunu belirten yaşlı Filistinli, "Keşke Beyt Çirka'daki evime 2 aylığına da olsa dönseydim. Sonra ölsem de gam yemem." diyerek sözlerine son verdi. 1948 yılındaki Nekbe'de ilk zorunlu göçünü yaşayan 95 yaşındaki Filistinli Fatma Ubeyt ise, işgal rejiminin Gazze'ye yönelik son saldırılarında bir kez daha yerinden edildi. Şücaiye mahallesindeki evini kaybeden Ubeyt, Siyonist işgalcilerin bombardımanlarında çocuk, torun ve torunlarının çocukları da dahil olmak üzere 70'ten fazla yakınını şehit verdi. Yaşadığı süreci soykırım savaşı olarak nitelendiren yaşlı kadın, zorlu insani koşullar altında hayata tutunmaya çalışırken, 1948'den bugüne Filistin halkının yaşadığı yıkım ve acıların canlı tanığı olmaya devam ediyor.
1: Gazze'de ateşkes ve siyasi geçiş başlıkları etrafında yürütülen müzakerelerde tıkanıklık sürerken, taraflar arasında özellikle direnişin silahsızlandırılması konusunda derin görüş ayrılıkları yaşanıyor. Filistinli kaynaklara göre Nikolay Mladenov ve işgal rejiminin müzakerelerdeki temel şartı direnişin silahsızlandırılması olurken, Hamas ise bunun direnişin tasfiyesi anlamına geleceğini belirterek talebi kesin şekilde reddediyor.
2: Gazze'de ateşkes ve siyasi geçiş başlıkları etrafında sürdürülen müzakerelerde tıkanıklık devam ediyor. Taraflar arasında özellikle direnişin silahsızlandırılması konusunda ciddi görüş ayrılıkları bulunuyor. Hamas kaynakları Kahire'de yapılması planlanan geniş kapsamlı toplantıda direniş gruplarının müzakerelerin geleceğini ele alacağını aktardı. Kaynaklara göre müzakerelerde arabuluculuk rolü üstlenen Nikolay Mladenov'la işgal rejiminin temel şartı direnişin silahsızlandırılması olarak öne çıkıyor. Ancak Hamas bunun kabul edilmesinin direniş projesinin tasfiyesi anlamına geleceğini belirterek bu talebi kesin şekilde reddediyor. Hamas heyetinin son Kahire görüşmelerinde arabuluculara hiçbir liderin direnişin silahını teslim etme kararı alamayacağını açık biçimde ilettiği aktarıldı. Hareketin silah meselesini yalnızca askeri değil, aynı zamanda Filistin halkının varoluşsal direniş sembolü olarak gördüğü ifade edildi. Kaynaklar ayrıca Hamas'ın ikinci aşama müzakerelerine geçiş için Gazze'de işgalcilerle bağlantılı olduğu belirtilen silahlı yapıların dağıtılmasını temel şart olarak sunduğunu aktardı. Mısır tarafınınsa sürecin başarısızlıkla sonuçlandığının ilan edilmesine karşı çıktığı belirtildi. Kahire yönetiminin müzakerelerin çökmesinin sahadaki gerilimi artıracağı ve Gazze'de güvenlik boşluğu oluşturacağı uyarısında bulunduğu kaydedildi. Mısırlı kaynaklar Kahire'nin Mladenov'a ilettiği mesajlarda Gazze'nin kuzeyinde tek taraflı uygulamaya konulması planlanan herhangi bir düzenlemenin müzakere sürecini sabote edeceğini vurguladığını aktardı. Ayrıca Mısır'ın Hamas yönetimden tamamen çekilmeden önce alternatif bir idari yapının sahaya yerleştirilmesinin güvenlik kaosuna yol açabileceği yönündeki kaygılarını da arabuluculara ilettiği bildirildi.
1: İşgal rejimi Birleşmiş Milletler yetkilisini alıkoyup sorguya çekti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Gilles, Ben Gurion Havalimanı'nda yaklaşık 45 dakika alıkonulup 2025 yılında Gazze'ye gerçekleştirdiği ziyareti nedeniyle sorgulandı.
2: This is my last briefing. Birleşmiş Milletler hukuk tanımaz işgal rejimine güç yetiremiyor. Öyle ki Birleşmiş Milletler yetkilisi işgal rejimi tarafından alıkonulup sorguya çekilebiliyor. İşgal medyası Yediot Ahronot'un haberine göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve güvenlikten sorumlu yetkili Gilles Michaud, Salı sabahı Ben Gurion Havalimanı'na giriş yaptığı sırada yaklaşık 45 dakika boyunca alıkonuldu. Kanada vatandaşı olan Michaud'un Shin Bet tarafından 2025 yılında Gazze'ye gerçekleştirdiği bir ziyaret nedeniyle sorgulandığı belirtildi. Haberde söz konusu ziyaretin işgal rejimiyle koordinasyon halinde yapıldığı ifade edildi. Gazeteye konuşan Siyonist yetkililer, olayın yanlış kimlik tespitinden kaynaklandığını ve Michaud'un kısa süre sonra serbest bırakıldığını söyledi. Habere göre Birleşmiş Milletler yetkilisinin pasaportlarına el konuldu ve havalimanındaki bekleme alanına götürülerek burada yaklaşık 45 dakika tutuldu. Michaud'un sorgu sırasında geçen Ağustos ayında Gazze'ye yaptığı resmi ziyaret hakkında sorularla karşılaştığı kaydedildi. Yediot Ahronot, yaşananları İsrail açısından utanç verici bir diplomatik olay olarak nitelendirdi. Gazeteye göre Michaud, maruz kaldığı muamelenin üst düzey bir Birleşmiş Milletler yetkilisi için alışılmadık olduğunu belirterek, benzer bir durumla başka ülkelerde karşılaşmadığını söyledi. Birleşmiş Milletler yetkilisinin olay sonrası işgal rejimiyle yapmayı planladığı resmi görüşmeleri iptal etmeyi değerlendirdiği aktarıldı. Salute their dedication to the ideals of the United.
1: İç gündemle devam ediyoruz sayın seyirciler. Maalesef üzücü bir haberle başlıyoruz. İstanbul Büyükçekmece'de parkta bir çocuk akranları tarafından defalarca bıçaklanarak katledildi. Cinayet sonrası yakalanan 18 yaşından küçük iki katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Neslimiz, çocuklarımız ne hale geldi? İslami ve Kur'ani ahlaktan uzak yetişen çocuklar adeta bir canavara dönüşüyor. Bunun tipik bir örneği İstanbul Büyükçekmece'de görüldü. Acı olay, Murat Çeşme Mahallesi Şehit Sadık Bezer Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında parkta bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine iki kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Çocuklardan birinin bıçaklanma anı kameralara yansıdı. Görüntülerde çocuklardan birinin defalarca bıçaklandığı görüldü. Bu sırada yaralanan kişilerden biri çevrede bulunan siteye giderek yardım istedi. Diğer yaralı kişi ise parkın etrafındaki bir markete sığındı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda ağır yaralandıkları belirlenen Abdülbaki Demirel ve Savaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Demirel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan şüphelilerin kimlik bilgilerini kısa sürede tespit etti. Yaşı 18'den küçük olduğu öğrenilen iki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından cinayet zanlısı iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Ergenlik döneminde ortaya çıkan şiddet eğilimleri neden kaynaklanıyor? Bunun sebepleri arasında neler var? Aile içi iletişim eksikliği, ekran bağımlılığı ve sosyal medya ne kadar etkili oluyor? Psikolog Sinan Sayar bu sorulara cevap verdi. Ayrıntılar haberimizde.
2: Psikolog Sinan Sayar, son yıllarda çocuklar ve gençler arasında artış gösteren şiddet olaylarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Ergenlik döneminde görülen şiddet eğilimlerinin çoğu zaman çocukluk döneminden gelen bazı sorunların sonucu olduğunu ifade eden Sayar, ebeveynlerin çocuklarla yeterli iletişim kurmaması, ekran süresini kontrol etmemesi ve akran zorbalığını fark etmemesinin çocukların içine kapanmasına neden olduğunu belirtti.
3: Ergenlik döneminde çocukların şiddet eğilimine yönelmesi zaten onun belli bir geçmişi olmalı zaten. Çocukluktan itibaren biz çocuklarımıza gereken özeni göstermediğimizde, her zaman sıkça bahsettiğim mesela ekran süresine dikkat etmediğimizde, aile içerisinde iletişim dikkat etmediğimizde, eğer çocuğumuz akran zorbalığına kalıyorsa bunu fark etmediğimizde çocuklarımız gitgide içine kapanıyor ve ergenlik dönemiyle beraber şiddet eğilimleri fazlalaşıyor.
2: Sayar, ailelerin çocuklarına problem çözme yeteneğini kazandırması gerektiğini belirtti.
3: Bir çocuğun yani bir ergen şiddete yatkınlığı olup olmadığını şöyle algılayabiliriz. Aslında çocukluktan itibaren ebeveynler olarak bizim çocuklarımıza problem çözme yeteneği kazandırmamız gerektiriyor. Biz problem çözme yeteneği kazandırmadığımız zaman çocuklarımız ilk karşılaştığı problemde onu çözmek yerine bir problem çözme yeteneği olmadığı için onunla daha farklı bir şekilde yüzleşmeyi seçiyorlar ve şiddet de bunların işlerinden bir tanesi.
2: Dizilerin şiddeti bir çözüm gibi sunduğunu söyleyen Sayar, sosyal medya ve oyunların oluşturduğu tahribata da değindi.
3: Bir de bunlar oyun kısmına bakmamız gerekiyor ve dizi televizyon kısmına bakmamız gerekiyor. Dizi ve televizyon kısmında ise az önce size bahsettiğim o problem çözme yeteneğinin yerine insanlar her şeyi silah, kavga, çatışma, vurarak ve kırarak çözüyor. Ve televizyon dizilerinde bir şekilde bu sorunların çözme yöntemi olarak gösteriliyor. Çünkü
1: Siirt'te peygamber sevdalıları tarafından düzenlenen Gençlik ve Emanet programında konuşan araştırmacı yazar Özkan Yaman, emanet bilincinin önemini anlattı. Gençlere sahip çıkmanın önemine dikkat çeken Yaman, Müslümanların gençleri ahlaki yozlaşma ve kötü alışkanlıklardan koruma sorumluluğu taşıdığını ifade etti.
2: Peygamber Sevdalıları Derneği tarafından Siirt'te Gençlik ve Emanet Konferansı düzenlendi. Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Konferansa konuşmacı olarak katılan araştırmacı yazar Özkan Yaman, gençlik ve emanet bilinci üzerine bir konuşma yaptı. Müslümanların birbirine karşı sorumluluk taşıdığına dikkat çeken Yaman, emanet kavramının hayatın her alanını kapsadığını ifade etti.
4: Biz birbirimize emanetiz. Her bir kardeş, her bir Müslüman, Müslüman kardeşine emanettir. Sırlarımız birbirimize emanet. Gazze bize emanet, Mısır bize emanet ve mekanlar bize emanet, zaman bize emanet. Sadece Kur'an ve sünnet değil, Siirt bize emanet, Diyarbakır bize emanet. Sırtımızda yük ağır, dünya bize emanet. Değerler, kıymetler hepsi bize emanet. İnsanlık bize emanet ve dolayısıyla emanetin olduğu yerde hesap var.
2: Yaman, gençlere sahip çıkmanın önemini de anlattı.
4: Buradaki abilerimize deseniz ki, başkanlarımıza, hocalarımıza, ya arkadaş şu çalışmaları bırakın, şu nedir, dernek midir, vakıf mıdır, ne bileyim bunları bırakın, gidin evinizde oturun, namazınızı kılın, Kur'an'ınızı okuyun, bu tür şeylere karışmayın. Talebe yetiştirmek, gençlerle ilgilenmek, gençleri uyuşturucu batağından kurtarmaya çalışmak, ahlaksızlık batağından kurtarmaya çalışmak filan. Bu işleri bırakın, biz size ayda milyar milyar para verelim. Ne diyecek bu abilerimiz? Kusura bakmayın da biz bir yemin ettik ya. Biz bir yemin ettik. Allahu Teala bu ruhu bu bedende bıraktığı sürece son nefesimize kadar kardeşlerimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi şeytana ve dostlarına bırakmayacağımıza yemin ettik. Biz Allahu Teala.
1: İBB'deki ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. İstanbul merkezli olarak Kırklareli ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yapılan ikinci dalga operasyonda ise 7 kişi gözaltına alındı.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 6 ihaledeki iş ve işlemlerin usulsüz olduğu belirlendi. Çalışmaların ardından İstanbul, Kırklareli ve Trabzon'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte yandan Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonu yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Üsküdar Belediyesi'nin iskan ruhsatı başvurularında projeye aykırılıklar gerekçe gösterilerek, müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep eden zanlıların kimlik ve adreslerini belirledi. Çalışmalarını tamamlayan ekipler düzenledikleri operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı. İstanbul ve Yalova'da 7 Nisan'da Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı verilmesindeki usulsüzlüklere ilişkin 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'nun da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Deveci ve Akkoyunlu ile birlikte toplam 9 şüpheli tutuklanmış, diğer zanlılar işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
1: Manisa'da kalp krizi geçiren arkadaşını hastaneye yetiştirmek için zamanla yarışan Bülent Şen, hastane bahçesinde beklediği anda fenalaşarak hayatını kaybetti. İki esnaf yaklaşık 15 dakika arayla yaşama veda ederken yıllara dayanan dostlukları aynı gün son buldu. Adana'da ise namaz kıldığı sırada kalp krizi geçiren yaşlı adam cami imamının yaptığı kalp masajıyla hayata döndürüldü.
2: Manisa'da yürek sızlatan bir olay yaşandı. Yıllardır dostluklarıyla tanınan esnaf Coşkun Burlu, kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek yakın dostu Bülent Şen'i arayıp hastaneye götürmesi için yardım istedi. Kısa sürede arkadaşının yanına gelen Şen, Burlu'nun fenalaştığını görünce 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri gelene kadar arkadaşına kalp masajı yapan Şen, Burlu'nun hayatta kalması için büyük çaba gösterdi. Arkadaşının peşinden hastaneye giden Bülent Şen ise acil servis önünde iyi haber beklediği sırada fenalaştı. Sağlık ekiplerince sedye ile acil servise alınan Şen de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İki esnafın yaklaşık 15 dakika arayla yaşama veda ederken yıllara dayanan dostlukları aynı gün son buldu. Bir kalp krizi haberi ise Adana'dan geldi. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki Hazreti Musa Camisi'ne gelen 70 yaşındaki Hüseyin Özgün, namaz kıldığı sırada kalp krizi geçirip yere düştü. O anlar kameralar tarafından da kaydedildi. Durumu fark eden 34 yaşındaki cami imamı Hasan Demir, koşarak Özgün'ün yanına geldi ve kalp masajı yapmaya başladı. Kalp masajının ardından Özgün tekrardan hayata döndürüldü ve hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adamın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen dev hortum Oyaca ve Kavşut köylerini savaş alanına çevirdi. Çatıların uçtuğu, ağaçların kökünden söküldüğü felakette 5 kişi yaralanırken o anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Çorum valisi Ali Çalgan hasar gören evlerde incelemelerde bulundu.
2: Çorum'un Sungurlu'yla Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi arasında görülen hortum, Sungurlu'nun Oyaca ve Kavşut köylerini adeta yıkıp geçti. Bazı evlerin çatısı uçtu, bazılarının duvarları yıkıldı. Devrilen ağaçlar ve zarar gören yapılar nedeniyle köyler adeta savaş alanına döndü. Köylüler dev hortum nedeniyle büyük korku ve panik yaşarken yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Oyaca köyündeki hasarsa büyük oldu. Köydeki binaların çoğu oturulamayacak duruma geldi. Haber verilmesi üzerine köye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köyde oluşan hasarsa havadan böyle görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde çok sayıda evin çatısının uçtuğu ve duvarlarının yıkıldığı, ağaç ve elektrik direklerinin devrildiği görüldü. Hortum anını anlatan köylü yaşadığı korku dolu anları anlattı.
5: Hemen içeri girdim, kapıyı örtemedim. Camlar neler şakır şakır öylece gitti birdenbire. Hemen bir duman geldi. Deprem oldu sandım. Çok korktum. Kaynım yaralanmış. Bizde bir şey yok. Evet. Evimizde var da şeyde yok. Kendimizde yok. Bizim.
2: Köylerde hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldığını belirten Çorum valisi Ali Çalgan, Oyaca köyündeki hasarın büyüklüğüne dikkat çekerek zararların karşılanacağını söyledi.
6: Özellikle Oyaca köyümüzdeki hasar ne yazık ki büyük. Yani %80 binaların %80'i oturulamayacak durumda. Onları da hem köy konağında hem de 20 tane AFAD çadırı getirmiştik. 10 tanesi yeterli oldu. Bu gece orada misafir edeceğiz. Yeme içme ihtiyaçları karşılanıyor. AFAD'ımız orada, Kızılay'ımız orada, belediyemiz orada, kaymakamlığımız orada. Jandarma personelimiz güvenlik tedbirlerini almış durumda. AFAD başkanımız aradılar. Her türlü desteği, yardım yapmaya hazır olduklarını söylediler. Zararsa ziyan tespitine hem bu iki köyde hem varsa başka köylerimizde jandarma muhtarlarımızla irtibatlı bilgi geldikçe oralara da bakacağız.
1: Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber hayvan pazarlarında hareketlilik devam ediyor. Kurbanlık hayvan için pazar alanına giden vatandaşlar sıkı pazarlıklar yaptı. Ayrıca Yetimler Vakfı da kurban çalışmalarına başladı. Vakıf Genel Başkanı Fikri Karavil tüm hayırseverleri bu iyilik hareketine destek olmaya davet etti.
2: Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber hayvan pazarlarındaki hareketlilik arttı. Yozgat'ta bulunan Sorgun Hayvan Pazarı hem çevre illerden gelen besicileri hem de kurban ibadetini yerine getirmek isteyenleri ağırlıyor. Kamyonlarla getirilen kurbanlıklar pazar alanına alınırken besicilerle alıcılar arasında pazarlıklar da yaşandı. Kurban Bayramı için hayır kuruluşlarının da çalışmaları hız kazandı. Bu kapsamda Yetimler Vakfı da her yıl olduğu gibi bu yılda kurban organizasyonu için bağış çalışmalarını sürdürüyor. Bayram öncesinde hayırseverlere yönelik anlamlı bir çağrıda bulunan Yetimler Vakfı Genel Başkanı Fikri Karavil, tüm hayırseverleri bu iyilik hareketine destek olmaya davet etti.
7: Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah temsilcilerimizle bir araya geldik. 2026 yılında 12 ülkede yapacağımız kurban kesimleri için son toplantımızı gerçekleştirdik. Arkadaşlarımız inşallah en kısa zamanda kurbanlarını toplayıp o mazlum ve mağdur olan coğrafyalara umut olacaklar, yetimlerin başlarını okşayacaklar. Bu vesileyle tüm hayırseverlerimizden desteklerini bekliyoruz.
1: Dünyadan farklı başlıklarla devam ediyoruz sayın seyirciler. Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Ali Zeydi, Irak Meclisi'nde kabinesi ve hükümet programına ilişkin gerçekleştirilen güven oylamasının kabul edilmesinin ardından yemin ederek göreve başladı.
2: Irak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Ali Zeydi'nin Irak Meclisi'ne sunduğu kabine ve hükümet programı için güven oylaması yapıldı. Irak Meclisi 270 milletvekilinin katılımıyla gerçekleştirilen oturumda 14 bakanın atanmasını onayladı. Oylamanın ardından Başbakan Zeydi ve kabine üyeleri anayasal yeminlerini ederek görevlerine başladı. Bu gelişme doğrultusunda Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin bakanlık koltuğunda kalırken Bassem Muhammed Hudayr Petrol Bakanı, Muhammed Nuri Sanayi Bakanı, Ali Saad Vehip Elektrik Bakanı ve Abdülkerim Aptan Eğitim Bakanı olarak kabul edildi. Irak Meclisi ayrıca Mustafa Nizar Cumayı Ticaret Bakanı, Abdülhüseyin Azizi Sağlık Bakanı, Sarva Abdülvahidi Çevre Bakanı, Müsenna Ali Mehdi'yi Su Kaynakları Bakanı, Abdurrahim Casim'i Tarım Bakanı ve Halit Şuvani'yi Adalet Bakanı olarak onayladı. Vehep Selman Muhammed Ulaştırma Bakanı, Falih Sari Maliye Bakanı ve Mustafa Senet İletişim Bakanı oldu. Yükseköğretim, İçişleri, Planlama, Çalışma, Kültür ve İmar Bakanlıklarına aday gösterilen isimlerse adaylara yönelik itirazlar nedeniyle oylanmadı. Parlamentodaki kaynaklara göre ertelenen bakanlıklarla Cumhurbaşkanı ve Başbakan yardımcılarına ilişkin dosyaların Kurban Bayramı tatilinin ardından netleştirilmesi bekleniyor.
1: ABD'de Müslüman kuruluşlar Kongre'de düzenlenen Şeriatsız Amerika başlıklı oturumlara tepki gösterdi. Bu oturumların İslam düşmanlığını körüklediğini belirten İslami kuruluşlar, Cumhuriyetçileri Müslümanları hedef göstermekle suçladı.
2: Cumhuriyetçi vekillerin düzenlediği ve Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Alt Komisyonu'nda yapılan son oturumda, Şeriatsız Amerika, İslamcılık ve Şeriat neden ABD Anayasası'yla çatışıyor başlığı kullanıldı. Tepki çeken bu başlığa benzer bir oturumun Şubat ayında da gerçekleştirildiği belirtildi. ABD'de faaliyet gösteren çok sayıda İslami kuruluş, Cumhuriyetçi Parti üyelerinin Kongre'de düzenlediği oturumları sert şekilde eleştirdi. Yaklaşık 50'den fazla İslami yapıyı temsil eden Amerikan İslam Kuruluşları Konseyi, Kongre'deki oturumları Müslümanlara karşı devlet gücünün silah haline getirilmesi olarak nitelendirerek bunun toplumda korku siyaseti ürettiğini ifade etti. Maryland'deki Amerikan İslam İlişkileri Konseyi yetkililerinden Zeynep Çodri, şeriat karşıtı başlıklı oturumların anayasal değerleri korumaktan ziyade İslam'ı hedef aldığını ve Müslüman Amerikalıları sürekli yabancı gibi göstermeye çalıştığını belirtti. Demokrat Kongre üyesi Jamie Raskin ise söz konusu oturumları dini özgürlükleri hedef alan ve dikkat dağıtıcı siyasi girişimler olarak değerlendirdi. Cumhuriyetçi temsilci Chip Roy, oturumda yaptığı konuşmada siyasi İslam'ı dayatmak isteyen radikal grupların Amerikan sistemini değiştirmek istediğini ileri sürdü. Ancak ABD'deki hiçbir büyük Müslüman kuruluşun böyle bir hedefi açıkça savunmadığı biliniyor. İnsan hakları savunucuları ise bu tür girişimlerin Müslümanlara yönelik ön yargıları artırdığını, 11 Eylül sonrası süreç, göç politikaları ve küresel gelişmelerin İslam düşmanlığını beslediğini belirtiyor. Cağır verilerine göre 2025 yılında Müslüman ve Arap karşıtı şikayetlerin sayısı 8.000'i aşarak rekor seviyeye ulaştı. Araştırma kuruluşları da 2025 başından itibaren seçilmiş cumhuriyetçi siyasetçiler arasında İslam karşıtı söylemlerde artış yaşandığını rapor etti.
1: İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Barcelona sokaklarında Filistin bayrağı salladığı için Siyonist KES tarafından eleştirilen İspanyol futbolcu Lamine Yamal'a destek verdi. Sánchez, milyonlarca İspanyol'un hissettiği Filistin'le dayanışmayı ifade etti dedi.
2: İşgal rejiminin Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlara karşı küresel çapta yükselen öfke ve nefret dalgası her geçen gün daha da büyüyor. Başta sanat dünyası olmak üzere spordan siyasete kadar her alanda işgal rejimine karşı vicdanların sesi yükselirken Filistin halkıyla dayanışma eylemleri ise küresel bir hal alıyor. Bu insani hassasiyetin son çarpıcı örneği İspanya La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona kulübünün şehir turunda yaşandı. Barcelona forması giyen Lamine Yamal, La Liga şampiyonluğu sonrası yapılan şehir turunda Filistin bayrağını dalgalandırdı. Yamal'ın kutlamalarda Filistin bayrağını

0: toplantısında Yamal'ın kutlamada Filistin bayrağını sallamasına ne diyorsunuz şeklindeki bir soruya yanıt olarak İspanya'nın Filistin devletini resmi olarak tanıdığını hatırlattı.
1: Sudan'da devam eden çatışmalarda her geçen gün bilanço yükseliyor kıymetli izleyenler. Sudan Doktorlar Ağı, ülkenin Güney Kurdufan eyaletinde 2 haftadır süren yoğun çatışmalarda 9'u çocuk, 61'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
0: Sudan'da yoğun çatışmalar devam ediyor. Sudan Doktorlar Ağı tarafından yapılan açıklamada Güney Kurdufan'ın Kauda kentinde hızlı destek kuvvetlerinin müttefiki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi ile Otoro kabilesi arasında çatışmalar yaşandığı belirtildi. Açıklamada Sudan Halk Kurtuluş Hareketi unsurlarının bazı yerleşim yerlerinde ev ve dükkanları yaktığı belirtilerek yağmalama olaylarının yaşandığı ve sivillerin ayrım gözetmeksizin hedef alındığı aktarıldı. Güney Kurdufan eyaletinde Mayıs ayı başından beri çatışmaların devam ettiği bildirilen açıklamada, 2 haftadır süren yoğun çatışmalarda 9'u çocuk olmak üzere 61'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Darfur'daki çatışmalarla eş zamanlı olarak savaş ülkenin güneyindeki kuzey, güney ve batı Kurdufan eyaletlerine de yayıldı. Sudan ordusu 26 Ocak ila 7 Şubat'ta bu iki stratejik şehirde kuşatmayı kırmayı başardı. Kurdufan'daki çatışmalar halen sürerken taraflardan hiçbiri 3 eyaletin tamamında kontrol sağlayamadı. Ordu Kuzey ve Güney Kurdufan'ın büyük bölümünü elinde tutarken hızlı destek kuvvetleri Batı Kurdufan'ı ve eyalette ülkenin en büyük petrol sahası olan Hiclic'i kontrol ediyor. Çatışmaların Etiyopya ve Güney Sudan sınırındaki Mavi Nil eyaletine de sıçradığı belirtiliyor.
1: Sırada farklı ülkelerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz dünya turu var.
0: Hindistan'da fırtına, şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili olmuştu. Uttar Pradesh eyaletinde etkili olan fırtınanın yol açtığı kazalar nedeniyle can kaybı 111'e, yaralı sayısı ise 72'ye yükseldi. Ölümlerin büyük bölümünün devrilen ağaçlar ve çöken ev duvarlarından kaynaklandığı belirlendi. Eyalet genelinde 179 büyük ve küçükbaş hayvan telef oldu. 227 evde hasar bildirilirken, hükümetin yaralılara ücretsiz tedavi, gıda, su ve geçici barınma sağlanması çağrısında bulunuldu. Gürcistan'da korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Ülkenin Kvemokartli bölgesinde bulunan Gardabani kentinde aşırı hızla seyreden bir otomobil ağaca çarptı. Feci kaza çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin ağaca çarptıktan sonra takla atarak sürüklendiği, hurdaya döndüğü ve araçta küçük çaplı bir yangının çıktığı anlar an be an kaydedildi. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda yaşları 20'nin altında olan 7 genç olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Pakistan'ın güneyinde bir kömür madeninde çökme meydana geldi. Olay Sindh eyaletinin Tatta bölgesindeki Meting tren istasyonu yakınlarında meydana geldi. Kömür madeninin çökmesi sonucu en az 4 madenci hayatını kaybetti. 5 madenci ise yaralandı ve birçok işçi enkaz altında kaldı. Kurtarma ekipleri yerel halkın da yardımıyla çöken madenden cesetleri ve yaralı işçileri çıkardığını söyledi. Yaralılar ve hayatını kaybedenler tıbbi tedavi ve yasal işlemler için Haydarabad'a sevk edilirken polis olayla ilgili soruşturmanın...
1: Kıymetli izleyenler, bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizin de sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Günün çizgisiyle kapatıyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.
2: Sağolmod. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede öncü olan Sağolmod, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağolmod sundu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 18 16.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir, yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Koca Vezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 91 12. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 56 48. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
5: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146. Şube: 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.

İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o gün dininin gereklerini yerine getirmek için sabreden kişi, avucunda kor ateş tutan kimse gibi olacaktır. Roman kuşağında yeni bir çalışma. Ateşte yeşeren umutlar. Geliniz görünüz ki bu dönem ateşten gömlek giyme dönemiydi. İmanı avuçta kor gibi tutmak anıydı. Müslümanların her yönüyle adeta ateşte pişmeleri gerekiyordu. Ateşte yeşeren umutlar. 90'lı yılların karanlık günlerinde Güneydoğu'nun ücra bir ilçesinde bir öğretmenin arkadaşlarıyla İslam davasını yüklenmesini anlatan bu romanda fedakarlık, iman ve aşkla neler yapılacağını dinleyeceksiniz. Ateşte yeşeren umutlar.

0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
1: 11. Bölüm.
2: Okulların açılmasına sadece 2 gün kalmıştı. Muhammed annesiyle oturmuş, kalacakları ev sorunuyla ilgili annesine bilgi veriyordu. Zehra da sessizce onları dinliyordu. Konu köydeki işlere geldi. Halime Ana, Muhammed'in hiç beklemediği bir konuyu açtı. Oğlum, sen benden bir şey saklıyorsun. Bazen ormanlığa gidiyordun, görmediğimi sanma. Eğer Salo ile görüşmeye gidiyorsan bana söyle. Ben çok acılara dayandım. Halime Ana'nın gözleri doldu. Bir oğlu dağda, biri askerde, biri de okula gidecekti. Ve çektiği acılar onu yoruyordu. Biliyorum ki oğul, o Salo kafasızdır, akılsızdır. Böyle bir ahmaklığı da yapar. Onunla görüşmeye gidiyorsan ben de geleyim. Onun yüzüne tüküreyim, içim rahat olduktan sonra oturup ağlayayım. Muhammed annesinden gözlerini kaçırdı. Onun da gözleri dolmuştu, yüreği burkuldu. Anneleri onların yüzünden acı çekiyordu. Abisi kötü bir şey yapmış olsa da annesinin onu görmeye hakkı vardı. Annesinin yüreğini nasıl yandığını biliyordu. Zehra'nın da can kulağıyla dinlediğini yeni fark etmiş gibi. Zehra sen git. Bir bak bakalım İbrahim Hoca gelmiş mi? Gelmemiş abi ya. Of. Zehra istemeye istemeye kalktı. Abisine içten kızdı. Önemli bir mesele olunca böyle nazikçe kovuluyordu. Kız onlara kös kös bakıp dışarı çıktı. Sen beni de oraya götür. Kulaklarından tutar eve getiririm. Ya ondan sonra ne yapacaksın? Sonra bilmiyorum dedi Halime Ana. Sessiz sessiz ağlamaya başladı. Işıl ışıl tane tane düşen damlaları yeniyle sildi. Muhammed de ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Gerçeği bilmenin verdiği acı, söylemenin verdiği acıdan daha büyük değildi. Boğazını düğümlese de gerçeği söylemeliydi. Evet anne, senin oğlun dağlarda geziyor. Hayri Ağa'nın dediği doğrudur. Halime Ana böyle olduğunu biliyordu. Oğlundan duyunca hüngür hüngür ağlamaya başladı. Yüzündeki binbir keder çizgisiyle başını sallıyordu. Adana'da inşaatlarda çalışmış. Celi Oğan'ın adamları onun peşini bırakmamış. Birisinin aklını uyup dağa çıkmış. 2 aydır bizim buralara gelmiş. Dolanıp duruyor. Biliyorum ki Salo o dağlarda ölüp gidecek. Bari bir defa onu göreyim. Son bir defa görsem yeter. Niye dağda ölsün ki ana? Ölürse sosyalistlerin şehidi olacak. İslam Kur'an şehidi olmaz. Ona sürekli dua et ki Allah-u Teala onu bu beladan kurtarsın. Bunun ahirette azabı var, cezası var. Ben bilmiyorum oğul, onu göreyim hele. Bu konuda İbrahim Hoca'ya danışmadan sana bir söz veremem. Onlara niye söyleyeceksin ki oğul? Akıl akıldan üstündür ana. İbrahim Hoca ile Orhan Hoca olmasalardı senin akılsız oğlun Salo beni ele verecekti. Levent Yüzbaşı beni niçin çağırdı zannediyorsun? Senin oğlunla görüşmeye gittiğimi adam gibi biliyor. Salo'nun arkadaşlarından biri adama haber veriyor. Benim aklım ermez. Hayri Ağa o dağlarda Salo'yu öldürmezse Salo'yu ahmaklığı öldürür. Belki ben de bir daha abimi görmeye gitmem. Yüzbaşı beni uyardı anne. Onunla görüşmem tehlikeli. Zehra heyecanla içeri girdi. Anne, İbrahim öğretmen Fatma ablayla birlikte bize geliyor. Ortalığı düzeltin çocuklar dedi Halime Ana. Bu telaş nedir ana? Yabancı kimse gelmiyor ki. Halime Ana misafir odasının kapısına gitti. Bir mutfağa yöneldi. Kendi ruh halini düzeltmeye ihtiyacı vardı. Gözlerini sildi, yüzüne su attı. İbrahim Hoca selam verip kapıda belirdi. Muhammed onları karşıladı. İbrahim Hoca ile misafir odasına geçti. Kadınları baş başa bıraktılar. Muhammed İbrahim Hoca'ya annesiyle aralarında geçen konuşmayı anlattı. İbrahim Hoca düşüne düşüne konuştu. Bence annen onunla görüşmemeli. Kadınlar panik yapar. Şefkat gereği orada ağlar, belki kızar. O zaman sesler yükselir. Birileri duyar, sonra da çok kötü olur. Hem biliyorsun ki Salim'le yapılan görüşmeler hemen karakola bildiriliyor. Annen giderse hoş olmaz. Onun karakolluk olmasını ister misin? Botan denen kişi sonuçta Salim'i Hayri Ağa'ya yedirebilir. Başka bir şey düşünmek lazım. Ya ben yine görüşmeye gitsem? Bu da tehlikeli. Tehlikeyi göze alırsan tercih senin. Onunla görüşmeyi çok istiyorum. Ona son olayları anlatmalıyım dediğiniz gibi yoksa bunların entrikaları arasında bir yem olur. O liste olayını ve Orhan Hoca'nın dediklerini, yüzbaşının dediklerini... İbrahim Hoca yeni aklına gelmiş gibi Muhammed'in sözünü kesti. Onunla görüş. Salim'in uyanmaya ve kendini değiştirmeye ihtiyacı var. Sana bir kitap vereceğim. Abin kendine zaman ayırıp gizlice o kitabı okusun. Onların emri altında kala kala kişiliği ezilmiş. Onların fikirlerini yavaş yavaş özümsemeye başlar. Onu bu şartlanmışlıktan kurtarmak gerekiyor. Gözlerini açıp kafasını çalıştırmalı ve fikir yürütmeli. Bu kitap bile olsa onun dikkatini çeker. ve kendini örgütün eline tamamen vermez. Hem sorgulayıcı olur. Bu da onun kurtuluşuna sebep olur. Tamam mı? Tamam hocam. Bana uğrayıp kitabı alırsın. Öyle gidersin gideceğin zaman. Lisede tanışman gereken isimleri verirse o da bizim işimize yarar. Anlaşıldı hocam. Peki bizim ev işi? Ha, sormasaydım unutacaktım. Sizin için güzel bir ev ayarladık. Komşunuz çok daha iyi. Hatta ev sahibiniz. Tahmin edebileceğim bir yer. Ebu Zor Hoca'nın evinin alt katı vardı ya. Orası küçük. Bazı eklemeler yaptık. Senin için güzel bir yer oldu. Banyo, tuvalet, mutfak ve iki oda size yeter. Misafiriniz gelirse Ebu Zor Hoca'ya gönderebilirsiniz. Allah sizden ve Ebu Zor Hoca'dan razı olsun. Ben de annemle demin ev sorunu hakkında konuşuyordum. Sizin halledeceğinizi söylemiştim. Ona bu haberi vereyim. Çok sevinecektir. Muhammed temkinli bir şekilde ormanlığa yöneldi. Elinde İbrahim Hoca'nın verdiği kitap vardı. Görüşmeden sonra okul lojmanında İbrahim Hoca ile buluşacaktı. Randevulaştıkları yere geldi, iyice esmerleşen teniyle Salim çıka geldi. Nefes nefeseydi. Hayrola abi, bu ne telaş? Betim benzin atmış. Yok bir şey. Soluklanayım biraz. Bu kez bizi izleyen yok, rahat konuşabiliriz. Botan bana güvendiğini söyledi, yalnız gönderdi. Salim silahını bıraktı, eğriti bir şekilde oturdu. Bir an aklına nereden geldiyse, ''Kardeş, sen hiç annenin yemeğinden bu abime götüreyim, aç mıdır değil midir?'' diye sormuyorsun.'' dedi. ''Kusura bakma abi, ancak kendim gelebiliyorum. Bir de elime bohça alıp gelemem.'' Muhammed, abisinin haline bakıp içinden derin bir ah çekti. Abisinin büyük bir özlem içinde olduğunu biliyordu. Ona acıyordu. Konuyu değiştirdi. ''Abi, sen galiba şu botana çok güveniyorsun. Bir şey mi var?'' Muhammed, abisinin bu emin tavrına kızdı. ''Ne mi var?'' Bana listeyi verdiniz, ardından askeriyi köye gönderdiniz. Nasıl işler çeviriyorsunuz anlayamıyorum. Hem subay listede ne olduğunu biliyordu. Levent Yüzbaşı da sonra radyo almayayım diye uyardı. Radyoyu getirmedin mi? Sen ilk önce bu anlattıklarımın ne anlama geldiğini açıkla. Ben sana anlatıyorum. Sen hala radyoyu istiyorsun. Tamam kardeşim, tamam. Her şeyden haberim var. Ne benim ne de botan arkadaşı suçlayıp durma. Ben sana ayrıntıları anlatacağım. O zaman botan arkadaş hakkındaki düşüncelerin değişir. Muhammed abisinin ne diyeceğini çok merak etti. Buna nasıl bir kılıf bulduklarını çok merak ediyordu. Seni dinliyorum abi. Biz içimizdeki haini bulduk. Hem de bizim botan arkadaşımızın yardımcısı çıktı. Mer askeriyle haberleşip duruyormuş. İlk başta onun yaptığına inanmadım. Çok sağlam biriydi. Örgüte sadıktı. Botan arkadaştan daha disiplinliydi. Demek ki insanlar göründükleri gibi olmuyorlarmış. Sen köye vardığında askeriyenin hemen senin ardından gelişini biz de gördük. Botan arkadaş hemen sorgulamalara başladı. Yardımcısını aniden sorguya aldı. Onu mağaradaki bir odaya alıp işkence ettiler. 2 gün boyunca adam durmadan bağırıp sızlıyordu. Sonra sesi kesildi. Bir hafta sonra o militan her şeyi itiraf etti. Siz de şahit oldunuz mu? Önümüze getirdiler. Hepimizin huzurunda suçlu olduğunu söyledi. Yüzbaşıya telsiz itiraf ettiğini söyledi. Af diledi. Bir daha bir karara varmadan botan arkadaş onu öldürdü. Bizi korkutmak için olsa gerek, ajanların sonu böyle olur diye sertçe konuşmalar yaptı. Sence gerçekten ajan o militan mıydı? Daha kim olacak? O her şeyi itiraf etti ya. Bana öyle gelmiyor abi. Botan'a karşı güvenim olmadı. Bilakis ondan daha çok şüphelenmeye başladım. Abi, yalvarıyorum sana dikkat et. Sana tavsiyem bu girdiğin yoldan en erken şekilde ayrılman. Kimse senin peşine düşmez ki. Salim uzaklara baktı ve derin bir iç çekti. Çok geç. Ve çok zor kardeşim. Muhammed kendisini şartlara bıraktığını anladı. Başka çözüm yollarının olduğunu akıl erdiremiyordu. Siz bana o listeyi vermiştiniz ya. O kitapları okuyayım diye. Ben de sana bir kitap getirdim. Muhammed gömleğinin içine sakladığı kitabı çıkarıp Salim'e uzattı. Nedir bu? Al abi korkma. Oku bunu. Belki sana yeniden bir ruh gelir. Bu kitap insanlık önderi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını ve onun nasıl hareket ettiğini anlatıyor. İslam sadece bir ibadet dini değildir. Hayatın tümüyle senin attığın her adımla ilgilenen, ona dair konuları, tavsiyeleri olan bir dindir. Biliyorum. Belki sen de başkalarını suçlayacaksın ama sen İslam'ı bilseydin baştan beri bu işlere girmezdin. Ve yine İslam'ı öğrenmekle bu işin içinden çıkabilirsin. Girdiğin yol çıkmaz yol. Allah korusun. Sen boş bir dava uğruna ölüp gidersen ne olur? Hele bir düşün, ahiretin ne olacak? Orayı hiç düşünmüyor musun? Ben bu konuları araştırdım. Kan davası için, aşiret için, ırk ve milliyeti için ölen ve öldürülenlerin şehitlikle, İslam'la hiçbir ilgileri yok. Bu uğurda öldürülenlerin sonu azaptır. Kişinin öldürülmesi de, öldürmesi de Allah için olmalıdır. Bak, Hacı Mustafa sırf Allah dostu olduğu için öldürüldü. onun gibi oluyorsan tamam ama onu öldürenler gibi olma. Salim pür dikkatle Muhammed'i dinliyordu. Kardeşinin güzel şeyler söylediğini biliyordu ancak kendisi için somut bir çare göremiyordu. Anlaşıldı kardeşim. Çok güzel şeyler öğrenmişsin. Kimse bu tür şeyleri bize anlatmadı. İş işten geçtikten sonra uyarılıyoruz. Ben yine de fazla bir şey anlamıyorum. Verdiğin kitap okumaya çalışacağım. Umarım başıma iş açmaz. Varsın bu kitap yüzünden başına iş gelsin. Daha iyi ya, sen artık kimden korkuyorsun ki? Muhammed abisini yüreklendirdi. Salim şüphe dolu gözlerini yumdu, kitabı çantasına koydu. Bir de artık annenin haberi var. Seninle görüştüğümü biliyor. Sana kızgın ve her an seni affetmeye hazır. Ben ilçeye gidiyorum. Bir daha zor görüşürüz. Çok acil olursa artık anneye uğrarsın. Yoksa onu belaya bulaştırma, dedi Muhammed. Biz buralardan gideceğiz. Gözcü olarak birkaç kişi kalacak. Çoğumuz Kuzey Irak'a gidecek. Kasım ayına kadar buralardayım. Gözcü olarak kalırsam mağaralarda kalırım artık. Bilmiyorum kardeşim. Gerçekten ne yaptığımı bilmiyorum. Nereden başladım, nereye gidiyorum bilmiyorum. Sabırlı ol. Yüreğinde Allah sevgisi olsun. Şu anlık sana yeter. Allah'a doğru bir adım atarsan o sana

0: Cesedine sarıldım. Annemin benim cesedime sarılmasını istemiyorum. Öleceksem de sizin tercih ettiğiniz gibi öleceğim. Gitmeliyim, dedi Muhammed. Gözlerini sildi, kendisini bekleyenler vardı ve gecikmişti. İki kardeş birbirlerine sarıldılar. Salim bekledi, ardına iki de bir bakan Muhammed'e gözlerini sabitledi. Muhammed o yoğun duygu atmosferinin üzerinden atmaya çalışarak hızlı adımlarla okul lojmanına yöneldi. Ne oldu? Çok uzun sürdü. Başına bir iş geldi sandık, dedi İbrahim Hoca. Orhan Hoca ile beraber yarım saattir endişeli bekliyorlardı. Muhammed abisiyle konuştuklarını onlara aktardı. Çenesini kaşıyan Orhan Hoca, bu botan denilen kişi çok tehlikeli biri. Keşke Salim'i tekrar görebilseydik. Onu ikna edebilseydik. Botan onu kesinlikle harcar. Sadece uygun zamanı bekliyor. Yüzbaşı ile haberleşiyor. Büyük ihtimalle ajan deyip öldürdükleri militan, botanın derin güçlerle ilişkisi olduğunu çözmüş olmalı. Ama erken davranan kazanmış. Yüzbaşı oyunun tutmadığını botana söylemiş. Botan da hemen bunun üzerine kapatmak için bir kurban seçmiş ve başarmıştı. Kendi yardımcısını sorguya aldırarak ağır işkenceler etmiş. Suçu kabullenmesi için işkencenin dozunu arttırmış. Hangi adam tırnakları sökülse, eti çekilse, bedeninde sigara söndürülse bir an önce ölmeyi istemez ki? Botan'ın uyguladığı politika bu. Suçla kabullendirir ve öldürür. Çok tehlikeli biri, dedi. Aynen öyle, dedi İbrahim Hoca. Allah Salim'e doğru yollarını göstersin. Onun dediği gibi ona çok geç ulaştık ve şimdi de geç kaldık. Botan abimi gerçekten harcar mı diye korkulu yüzle soruyordu Muhammed. Düşünen birisini görse ya da açığını yakalayanı görse elbette o kişileri affetmez, dedi Orhan Hoca. Muhammed başını eğdi. Ayrıldığında Orhan Hoca'nın sözlerini düşünüyordu. Yarın erkenden okula gidecekti. Abisiyle olan görüşmesini annesine de anlatması gerekiyordu.
1: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
2: 11. bölümü dinlediniz.
3: Roman kuşağı sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres: Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres: Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
7: Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
8: Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.

0: saadet yolunun en büyük ve en son rehberi, Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda. Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden, isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
1: Aydınlığa doğru.

15. Bölüm. Bahira hiç beklemediği anda gelen üç meslektaşını sağmasına buyur etti. Her biriyle merhabalaştı. Yemek çıkardı, yolcular karınlarını doyururken Züreyir. ''Seninle gizlice bir konuyu görüşmek üzere geldik ya Bahira'' dedi. ''Görüşelim. En iyisi çıkıp kimsenin bizi dinlemeyeceği bir yer bulmak.'' Bahira ve üç kafadar sağmadan çıktılar. İlerideki ağacın gölgesinde oturdular. Bahira, ''Burada konuşacaklarımızı sadece şu ağaçlar duyar. Onlar da sır saklamasını bilir.'' dedi. Söze Züreyir başladı. ''Birkaç gün önce Hicaz taraflarından bir kervan geldi.'' diyerek olanları anlattı ve sözlerine şöyle devam etti. ''Şimdi senin görüşünü görmek istiyoruz ya Bahira. Söyle bize, bu kervanı ve çocuğu görebildin mi?'' ''Gördüm ve konuştum. Peki anlat bize.'' Bahira bulundukları yeri işaret etti. ''İşte tam buraya kondular. Ta uzaktan üzerlerinde bulut gibi bir şeyin hareket ettiğini görünce kervanla ilgilendim.'' Bahira olanları tahsilatıyla anlattıktan sonra kendisini hararetle dinleyenlere sordu. ''Demek o kervan bu sıradan ayrıldı öyle mi?'' ''Evet, bizden önce buradan geçmiş olmalı.'' Bahira elini dizine vurdu. ''Kaçırdık. Büyük fırsatı kaçırdık.'' dedi. ''Demmam, işte biz o fırsatı kaçırmamak için koşmaktayız.'' ''Anlayamadım. Onu öldüreceğiz.'' Bahira titredi. ''Yapamazsınız bunu. Hem de yapmamalısınız. Neden? Çünkü bu çocuk gerçekten oysa ki bana göre %100 odur, buna güç yetiremezsiniz. Çünkü Yüce Allah onu yardımsız bırakmaz. Sizin keyfinize terk etmez. Sizi harcar ama onu harcamaz. Bütün alem birleşse onun peygamber olmasının ve kendine verilecek vazife yürütmenin önüne geçemez. Eğer bu çocuk o büyük peygamber değilse, o zaman sadece bir masumun kanına girmiş olursunuz. Bana kalırsa sizin bu davayı burada bırakmanız daha uygun olacaktır. Yurdunuza dönün.'' Bahira gerçeğe uygun olanı konuşmuştu. Kitapların verdiği bilgi ezeli takdirden bahsediyordu. Bu takdirin önüne geçmek, engel olmak hiç kimsenin işi değildi. Engel olmaya kalkan ezilir, fakat Allah'ın takdiri yürür. Allah'ın iradesi daima üstün, daima galip gelirdi. Züreyir itiraf etti. ''İşin bu tarafını biz düşünememiştik ey Bahira. Bizi aydınlattın.'' Daha sonra vedalaştılar ve Busra'ya döndüler. Ebu Talib'in ve kervan halkının bu olaylardan haberleri olmadı.

Ebu Talip yeğeninin putlara karşı alakasız olduğunu biliyordu. Ama Rahip Bahira'nın yanında söylediği gibi onlara karşı hudutsuz bir nefret duyduğunu bilmiyordu. Yolculuk dönüşü hatıralarını anlatırken Bahira hadisesini de tafsilatıyla haber verdi. ''Gerçekten de onu putların yanına hiç götüremedik.'' dediler. Her yıl Buvani putunun yanında toplanılır, o güne mahsus olmak üzere merasimler yapılır, tıraş olunur, itikafa girilir, kurbanlar kesilirdi. Gece basıncaya kadar bu merasimler devam ederdi. Amcaları ve halaları bu yıl 12 yaşını doldurmuş olan yeğenlerini de beraberce götürmeyi akıllarına koymuşlardı. Ebu Talip, ''Muhammed, bu sene artık sen de Buvani'ye gideceksin.'' dedi. Ama aldığı cevap pek hoş değildi. Gitmek istemiyordu. Başta Ebu Talip olmak üzere amcaları ve halaları Muhammed gibi uysal bir çocuğun birdenbire gitmeyeceğim diye karşı durması ve ısrar etmesi karşısında şaşırmışlardı. ''Sakın oğlum, ilahlar gazaba geliverir. Sonucu hiç de iyi olmaz. Sonra başına felaket yağdırırlar.'' Bu sözlerin verdiği bir fayda yoktu. En sonunda yalvara yalvara yola çıkardılar. ''Şu kadarcık çocuğun İlahlara karşı anlaşılmaz bir kin ve nefretle dolu olmasını hiçbir yönden açıklayamıyorlardı. Putun yanına vardılar. Her gelen ilerliyor, önünde eğiliyor, dua ediyor, isteklerini arz ediyorlardı. Ebu Talip de gitti. O da diğerlerinin yaptığını yaptı. Sonra amcaları, halaları aynı şeyleri tekrarladılar. Nihayet bir taş parçasıydı. Ebu Talip gibi aklı başında, sözü sohbeti yerinde, bakar ve şahsiyet sahibi bir amcanın bir taşa, cansız bir varlığa karşı takındığı bu tavır gülünçtü. Oturup ağlamaya değerdi. Koca Haşimoğullarının reisi Ebu Talip, başkalarına akıl veren, iyiliği tavsiye eden, aklına ve tedbirine güvenilen, sözü tutulan Ebu Talip. Evet, o Ebu Talip, bu taş parçasının karşısında nasıl eğilebilir, nasıl olur da taşlara bir ilah nazarıyla bakabilirdi? Diğer amcaları da sevilen sayılan insanlardı. Nur Muhammed, başta Ebu Talip olmak üzere amcalarını, halalarını seviyor, sayıyordu. Ama onların bu manasız hareketlerine, haysiyetlerini sıfıra düşüren bu davranışlarına bir mana veremiyordu. ''Haydi Muhammed, sen de diz çök yüce Buvane'nin önünde. Bu söz, sen de artık bizim gibi ol. Taşların, tahtaların kul olduğunu kabul et.'' demekti. Hayır, bunu asla yapamazdı. Yapmak istese bile onu yarının büyük peygamberi olarak yetiştiren Allah buna izin vermez, müsaade etmezdi. İlk teklifi hiç duymamış gibi duran Muhammed'e ikinci teklif yapıldı. ''Haydi Muhammed, artık bekleme. Geliverecek olan bir tehlikeyi önlemek üzere Buvane'ye yalvarılıyor, çocuk olduğu, yetim olduğu gerekçesiyle kusuruna bakmaması, bağışlaması niyaz ediliyordu. Bu arada nur yüzlüde bir sararma olduğu görüldü. Dizleri titremeye başladı. Heybetli bir varlık kendine yaklaşıyormuşçasına korku izleri vardı yüzünde. Halası derhal sarıldı, kucağına yatırdı. Hafif bir baygınlık çöktü. İlah Buvane'nin gazap ettiği anlaşılıyordu. Şu yaşta bir çocuğun Buvane gibi meşhur bir puta karşı durması aklını almayacağı bir cesaret meselesiydi. ''Dışarı çıkmak istiyorum.'' Kalabalığın arasından alındı. Nispeten tenha bir yere getirildi. ''Ne oldu yavrum?'' Karşıma beyaz elbiseli, uzun boylu bir adam çıktı. ''Ey Muhammed, sakın o puta el sürme.'' dedi, korktum. Bunun üzerine yine de putlardan geliverecek bir belayı hatırda tutarak oradan uzaklaştırdılar. Eve getirilen nur yüzlü de hala orada görülen halin tesiri fark ediliyordu.
O evde bırakıldı. Tekrar gidildi. Yarım kalan vazifeler bitirilecekti. Akşam döndükleri zaman yanlarında kurban eti de vardı. ''Bak Muhammed, sana kurban eti getirdik.'' Hiç memnun olmadığı görülüyordu. ''Ben ondan yemem. Bir tek lokma alamam. İkinci bir hal olmasın.'' diyerek bu defa ısrar etmediler. Bundan sonra bir daha putlara gitme teklifi yapılmadı.

Saat adı verilen put, alelade bir kaya parçasından ibaretti. Fakat Kinans kabilesi ona büyük rağbet gösteriyordu. Getirilen kurbanlar orada kesiliyor, kanları bu kayanın üzerine akıtılıyordu. Halk bereket umuduyla gelir, ellerini bu kayaya sürer, hayvanlarını da hastalıklardan uzak tutmak için oraya getirirdi. Bir gün önüne kattığı develeriyle gelen bir adam, orada bir müddet kalarak dua etmek, bereket dilemek istedi. Ancak yüzlerce hayvanın kanlarıyla iğrenç bir hale gelen bu put kayayı gören develer ürktüler ve sağa sola dağıldılar. Adam onları durdurmak için boşuna uğraştı. Yularından yakaladığı develer durmadılar. Onu da kumlara sürüklediler. Kan ter içinde güç bela ayağa kalktığı zaman yanında bir tek deve bile kalmış değildi. Yakaladığı bir taşı bütün hıncıyla saat putuna fırlatırken "Allah belanı versin, develerimi kaçırdın!" diye haykırdı. Ve daha sonra develerin peşine düştü. Güç bela hepsini topladı. Oradan bir daha gelmemek üzere ayrılırken şu beyitleri söylüyordu. "Biz sade geldik ki işlerimizi düzene koysun, bereket getirsin. Halbuki o bizim düzenimizi bozdu, dağıttı. Artık biz Sad'ın kulları, köleleri değiliz. Zaten o diğer kayalar gibi bir kaya değil midir? Ne yolunu şaşırmışa ses verir, ne de yol gösterir." Bu arada babası bir baskın sonucu öldürülen İmreul Kays isimli şair intikam almak istiyordu. Bir de putların fikrini almak istedi. Kubel putunun yanında fal oku çekildi. 3 defa üst üste "yapma" yazılı olan ok çıkınca oku puta fırlattı ve "rezil" diye haykırdı. "Öldürülen senin baban olsaydı hiç böyle demezdin." Daha sonra sinirli adımlarla ayrılıp gitti.

Ebu Talip geliri az bir insandı. Bu sene 12'sini tamamlayan Nur Muhammed, onun bu durumunu biliyor, ona yardımcı olmak istiyordu. Ayrıca boş durmaktan hoşlanmıyordu. Bir gün amcasına koyunları bizzat kendisinin gütmek istediğini söyledi. Amcasının, "Bu evde senden iş bekleyen yok," demesine rağmen rica etti. Sonunda bu isteği kabul edildi. Ebu Talib'in koyunlarına komşularından da koyunlarını katanlar oldu. Böylece ona bir iş bulunmuş, o da içlerinde yaşadığı ailenin gelirine az çok bir şeyler katabilmenin mutluluğunu duymaya başlamıştı. Koyun başına bir kırat ücret alıyordu. Mekke eşrafı için koyun gütmek hiç de hor görülen bir meslek değildi. Alnının terini döke döke bir ücret almaksa ayıp sayılamazdı. Bu arada kebas adı verilen bir yemişten olgunlarını seçerek yediğini, uzun zaman tatlı bir hatıra olarak içinde sakladığını biliyoruz. 45 yıl kadar sonra oralardan geçerken arkadaşlarına, kebasın siyahlarının daha olgun ve tatlı olduğunu koyun güttüğü günlerin bir hatırası olarak anlattı. Mekke'de bazı geceler eğlence tertip edilirdi. Bu gibi toplantılara semer yahut müsamere denilirdi. Bu eğlencelerin görülmeye değer olduğu Nur Muhammed'in de kulağına ulaşmıştı. Bir gece çoban arkadaşına kendi sürüsüne de bakmasını rica etti. Gidip o eğlencelere katılmak, seyretmek istedi. Arkadaşı kabul edince yola çıktı ve Mekke'ye geldi. Evlerden birinde şenlik yapıldığını gördü. Birçok insan toplanmıştı. Gelenler girip seyrediyorlardı. Sorduğunda düğün yapıldığını söylediler. O da girdi, rahatça seyredebileceği bir ağaç altı buldu, oturdu. Daha oturur oturmaz gözlerine hücum eden bir rehavet onu derin bir uykunun kanatları altına alıverdi. Şenlik geç vakitlere kadar devam etti. Gelenler oradan ayrıldıkları sırada ağaç altında uyuyup kalmış olan bir genç gördüler, dokunmadılar. Sabahleyin yüzüne vuran güneş ışıkları onu uyandırdı. Etrafına bakındı. Kimseyi göremedi. Kalktı ve koyunlarının başına gitti. Arkadaşa sorduğu zaman o geceyle ilgili hiçbir şey hatırlamadığını, uyuyup kaldığını anlattı. Aradan biraz zaman geçti. Tekrar rica etti arkadaşına. Yine indi Mekke'ye. Önüne çıkan bir eğlence yerine girdi. Ancak o kendi haline bırakılmayacaktı. Yüce takdir yine galip çıkmış, yine eğlenceyle ilgilenmeden sabaha kadar sürecek olan tatlı bir uyku sarmıştı gözlerini. Bu, onun eğlenceye katılma isteğinin sonu oldu. Bir daha gitmeyi hiç arzu etmedi.

Fil hadisesinin üzerinden 14 uzun yıl geçti. Beni Mahsun kabilesinin tanınmış ailelerinden birinin evinde doğum sancıları içinde kıvranan bir kadın. Etrafında yardım için gelmiş kadınlar var. Ayı günü tamam olan Hantem'e, Mahsun kabilesinin ileri gelen bir şahsiyet olan Haşim'in kızı ve yine hatırı sayılır bir aileden olan Hattab'ın karısıydı. Hattab doğum günleri yaklaşırken Hantem'e, ''Mutlaka erkek olmalı, anlıyor musun?'' diye tekrar tekrar tenbih etti. Bir kız babası olmaya gönlünü asla razı edemiyordu. Bunu düşündükçe alnına hücum eden terleri elinin tersiyle siliyor, birbirinden intikam alırcasına sürtünen dişler arasından keskin bir mırıltı halinde. Hattab gibi bir kişinin mutlaka erkek evladı olmalıdır. Sözleri çıkıyor, sonra yumruklar, sıkı bir dövüş için hazırlanıyormuşçasına sıkılıyor, sıkılıyordu. Hattab gibi sert, çevik, cesur ve bütün bunların ötesinde acımasız olarak tanınmış bir kişi, halk arasında kız babası olarak tanınmamalıydı. Ancak o zaman göğsünü gere gere, alnı açık olarak gezebilirdi. Doğum günleri yaklaştıkça, Hattab'ın içini kemiren korku, onu daha da hırçınlaştırmış, normal halinde bile astığı astık, kestiği kestik bir adam olan Hattab, düştüğü yeri alevlendiren bir ateş olmuştu. Eve girişi gönülleri titretiyor, kimse de huzur bırakmıyordu. Bir sabah Hantem'e doğum sancılarının başladığını söylediği zaman, ''Sakın bana kız doğurduğunu söylemeyesin, sonrasını sen de bilirsin.'' diyerek evi terk etti. Gözlerinden fışkıran alevler, ''Sonrasını sen bilirsin.'' sözünün pek tatsız neticelere kadar uzandığını anlatıyordu. Gelen kadınlar, Hantem'in gözlerinin içinde yuvalanan mahzunluk hislerinin izlerini seziyor, onu teselli için bin dereden su getiriyorlardı. Kadın korkudan adeta doğum sancısını unutmuş gibiydi. Yaşlı, tecrübeli bir kadın. ''Kızım üzülme.'' dedi. ''Tarlaya ne ekilirse o biter. Hatta bunu bilmeyecek derecede cahil değildir. Ben bunu Hattab'ın yüzüne karşı söylemekten de çekinmem.'' Bununla beraber korkular üst üste katlandı. Endişeler birbiri ardına sıralandı. Izdırapları yine ızdıraplar takip etti. Ve nihayet duvarlar bir çığlıkla sarsıldı. Aynı anda ''Müjde! Hattab'a müjde ulaştırın! Oğlu oldu!'' diyen bir haykırış duyuldu. Hattab, Kabe hareminde arkadaşlarıyla otururken uzaktan ''Ya Büşra! Ya Büşra!'' diye haykıran bir müjdecinin koşup geldiğini görünce içi ferahladı. Kendine olmalıydı bu müjde ve mutlaka oğlu olmuştu. Çünkü hiç kimse, evet Mekke hudutları içerisinde hiç kimse Hattab'ın karşısına çıkıp ''Müjde, bir kızın oldu!'' deme cesaretini kendinde bulamazdı. Koşan çocuk Hattab'ın önünde durdu. ''Müjde isterim, bir oğlun oldu!'' dedi. Hattab, günlerdir ciğerleri doluncaya kadar nefes alamamıştı. Gözlerinde yanan alevler, sevinç dolu pırıltılar halini aldı. Yüzüne çoktandır hasret kalan gülümseme geldi. Çocuğun başını okşarken, ''Sürüye gir, canın hangi koyun isterse onu al, bir çift koyun.'' dedi. Çocuğun yüzü güldü. Sevinçle ayrıldı oradan. Hattab o güne kadar sesinin merhamet ve sevgiyle karışık şeklini duymuş bir kişi değildi. O güne kadar onun sesine sertlik, titizlik, arkadaş olmuş, bu ses daima karşısındakine ''Ben Hattab'ın sesiyim, şakaya gelmem.'' dercesine ulaşmıştı. Çok mutluydu Hattab. Ömründe kaç gün bu derece sevindiğini düşünmek istedi. Ancak tebrik edenlerin sesleri ona izin vermedi. Daha doğrusu Hattab arkadaşlarıyla birlikte oturmakta olduğunu o zaman fark etti. ''Ne koyacaksın oğlunun adını ey Hattab?'' Hattab düşünmeden cevap verdi. ''Ömer. Oğlumun adı Ömer olacak.''
bir başka arkadaşı takıldı. Sıska bir şey olmayaydı bari. Hattab'ın bakışları onun sözlerini yarıda kesti. Bu bakışlarda kesin olarak inanılan bir hakikatten bahseden metanet vardı. Hattab'ın oğlu sıska olamaz demek istiyordu. Akşam eve vardığında kucağına verilen çocuğa bakarken çocuğun umulanın da ötesinde bir yiğit olacağını görür gibiydi. Çocuk değil, adeta bir aslan yavrusuydu. Ömer, bu oğlumun adı Ömer olacak dedi ve karısına döndü. Geçmiş olsun Hantem'e. İstediğimden daha güzel bir oğlan doğurdun. Bundan sonrasını kız bile doğursan sesim çıkmayacaktır dedi. Hattab neşeliydi. O kadar ki komşu kadının, oğlum bir insan ettiğini biçer. Nedir karına çektirdiğin? Bir kadın karnındaki çocuğu kızsa nasıl erkek yapabilir? Şeklinde hafif yollu bastığı azar karşısında, haklısın teyzeciğim diyebilmişti. Kundağında bir şeylerden habersiz yatan yavru, yarının Ömer bin Hattab'ı olacak. Sadece Mekke halkı değil, bütün Arabistan, bütün dünya, hatta kıyamete kadar gelecek bütün insanlık alemi, onu İslam'ın büyük halifesi, eşsiz adalet mümessili Ömer bin Hattab olarak tanıyacak, selam duracaktı. Aydınlığa Doğru isimli programımızın 15. bölümünü dinlediniz.

0: Royaliz Bags ABS plastik valiz üretimi. Royaliz Bags sundu. Royaliz Bags sundu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakş olur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.
3: Kesilir bir gün, kesilir bir gün tüm zalim eller, zalim eller. Yıkılır bir gün despot düzenler.
4: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
5: Yiğitler kapı ve kapak sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler kapı ve kapak sistemleri.
6: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551 494 çift 061 Kasapoğlu. Lezzetin tam adresi.
4: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
6: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş yapı.
1: Reklamları dinlediniz.

İslam tüyüş mera evin, bete sağdıbın derdü birin, ju vaqta hükmete çüye, ketye navme şin girin. Ey İslam dilemet şevte, iro etba'e dinete, leher aliye dünyaye, becihu varu rumete.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi, 13428 Sokak, numara 2. Telefon 0501 264 7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
5: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks hırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Koca Vezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0094. Dostlar Ticaret.
6: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam başlıyor.

0: İnanıyor muyuz yoksa inanmış gibi mi yapıyoruz?
1: Bu çağın insanları olarak mışlı muşlu yaşamaya ne yazık ki alışmışız. Her şeyimiz mışlı, seviyormuşuz gibi davranıyoruz. Önem veriyormuşuz gibi davranıyoruz, öyle konuşuyoruz. İman ediyormuşuz gibi ne yazık ki meseleleri değerlendiriyoruz. Mesela ahirete iman meselesi, Allah'a iman meselesi olduğu zaman da aynı şekilde davranıyoruz. Ahirete iman meselesi çok önemli bir mesele ve burada bizden istenen yakin bir iman. Yakin ne demek? Şek, şüphe, tereddüt, endişe içinde asla olmadan sarsılmaz bir biçimde kesin kez inanarak bunun bu inancın da gereğini yerine getirerek davranmak. Kolay bir şey olmadığını biliyorum ama netice itibariyle bizden istenen en önemli mesele şu. Şimdi ahirete inanıyor muyuz yoksa inanmış gibi mi davranıyoruz? Bu mesele, bu soru üzerinde gerçekten ciddi ciddi durmamız gereken bir soru. Biliyorsunuz dinin, Kur'an'ın 3 ana konusu var. Allah, nübüvvet ve haşir. Bu 3 ana konu üzerinde şekillenir. Geri kalanları bunların altında zaten yerlerini bulurlar. Bunlardan ahirete iman meselesi mevzu bahis olduğunda Kur'an bize çok güzel bir bilgi verir. Ve insanların ahirete imanla nasıl bir bağ kurduklarına dair 5 tane farklı açılımda bulunur. Ayetlerde bunların karşılıkları var. Mesela yokmuş gibi davrananlar var. Ahiret yokmuş gibi. Varmış gibi yaşayanlar var. Var ama onu bağlayan, ona bu noktada mesuliyet yükleyen, mükellefiyet yükleyen şeyleri ihmal ederek bir davranış var. Hafife alarak yaşayanlar var. Yanlış anlayarak yaşayanlar var. Kendine dert edinerek yaşayanlar var. Aslında bu beşincisi yakin bir imanla alakalı bir şey. Eğer ahirete iman meselesi iman olarak gerçekten yüreklerimizde, zihinlerimizde, kalplerimizde, akıllarımızda yerini alsa dert haline gelecek. Öyle olduğu andan itibaren de bazı şeyler değişmiş olacak. Eğer biz gerçekten inanmış olsak ve bu inanmanın gereğini yerine getirme adına bir ızdırapla inlesek, yani kendimize dert edinsek, birincisi adalet duygusu hayatının tamamını kaplar, hakkaniyet elbisesi olur, teraziyi her daim korumaya çalışır. Buradaki terazi sadece ölçerken, biçerken meselesi değil, hayatın terazisi. Yani her şeye Allah'ın koyduğu denge, yasa, değer çerçevesinden ehemmiyet verir. İkincisi, aceleciliğe mahkum olmaz. Onun şeytandan, yani aceleciliğin şeytandan olduğu hakikatini unutmaz. Sabrı istenilen oranda kuşanır. Çünkü tek dünyalı değil, iki dünyalıdır o. Bu dünyadan sonra bir başka dünyanın varlığına inanmıştır. Onun için de aceleye gerek yoktur. Onun için sabır bu dünyanın en önemli meselesidir. Mesele sabır olduğu zaman da çatlayana kadar bile olsa bu sabrı devam ettirmenin gayret ve mücadelesini vermek zorunda olduğunun bilincinde hareket eder ve neticede kazanacak olan kendisinin olduğunu bilir. Üçüncüsü, akıbet endişesi. Her türlü endişenin önüne geçer. Sahibinin yüreğini yakan en büyük dert haline gelir ve bu hal adeta içini kavurur. Çünkü onun için en önemli mesele akıbet. İyi başlamak ama onunla beraber iyi bitirmek. Hal böyle olunca sahabeyi işte biz anlayabiliriz. Onlarda inanmamış gibi değil, muş gibi değil, gerçek iman olduğu için İnanılmaz bir akıbet endişesi oluşuyor. Son anlarında bile biz gözyaşları içerisinde kaç sahabe efendimizin hatıralarını okuyoruz. Mesele nedir? Son nefesi verirken bile imanla gidebilme ızdırabıdır. Dördüncüsü, aidiyeti büyük bir kazanç olarak gördüğü gibi sorumluluk olarak da görür. Aidiyet buradaki kasıt ne? İslam'ın içinde olmak, İslam ailesinden olmak. O aidiyeti bir kazanç olarak görür ama bir sorumluluk olarak da görür. Kurtulma derdi olduğu için kurtarmak için çırpınır durur. Çünkü o bilir, böyle bir meselenin ehemmiyetini. Şimdi bir insan ahirete gerçekten inansa yanında iman problemi yaşayan insanların derdini nasıl çekmez? Anne ve babasının bu zafiyetinden dolayı nasıl yüreği yanmaz? Çoluk çocuğunun bu noktadaki sıkıntısını nasıl kendisine dert edinmez? Bir yangına gidiyorlar, manevi bir yangın. Bunu gören ve bu ızdırabın içerisinde olan bir insan kurtulmak için, kurtarma adına onları ellerini uzatmak, onlara el uzatmak, onları bu noktada o bataklıktan çekmek için elinden gelen şeyi yapar. Beşincisi de şu, arşın gölgesinin özlemiyle yaşar. Dünyada bir yolcu olduğunu unutmaz. Vuslat arzusu onu yakar durur. Arşın gölgesi onun için bir hedef. O hedefi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem koydu. Kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı o zaman dilimlerinde Allah'ın arşının gölgesinde sınıflandırılacak ve orada o gölgeyi kendi dünyasında tadacak olan insanlardan bahseder Efendimiz. Yani bir hedef koyar. Şimdi gerçek manada inansa bir insan, en öncelikli hedefi o olur. Artık o manada onu elde etmenin arzusuyla yanar tutuşur. Bunu yaptıkça da kendi dünyasında bazı şeyler farklı bir biçimde karşılık bulmuş olur. Onun için biz çağın bize dayattığı mışlı muşlulardan vazgeçmemiz lazım. İslam'ı kendimize bir dert haline getirmemiz lazım. İslam'ımız, imanımız, babalarımızdan, annelerimizden devraldığımız ve uğruna hiçbir bedel ödemediğimiz bize bırakılmış miraslar değil, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin bize intikal etmeleri için ellerinden gelen her türlü fedakarlıkları yaptıkları bir nebevi mirastır. Evet, mirastır ama böyle bir mirastır. Bir mal olarak kalan bir miras değil. Uğruna canların feda edildiği bir mirastır. Uğruna dünyaların feda edildiği bir mirastır. Böyle anladığımız zaman o iman yakin bir imana dönüştüğünde artık farklı şeylerden yüz çevirip gerçek manada o imanın tadına varıp ahirete iman meselesinde de bizden istenilen ne ise onu tam anlamıyla ortaya koyacak bir duruş bizlerin hayatına gelmiş olacak. Arzu edilen budur. Niyazımız o olsun ki o arzu edilen seviyeye, kıvama Allah bizleri en kısa zamanda kavuşturmuş olsun.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet. Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
5: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
6: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.

Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Kilitler kapı ve kapat sistemler. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537-203-3351. Yiğitler kapı ve kapak sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
3: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
1: Reklamları dinlediniz.

mukaddes hareket, mübarek mana, hak ile bu dava büyür yan yana. Alır bir kaynaktan döker ummana, ırmak bu sevdayı, çay bu sevdayı.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، والصلاة نور، namaz nurdur. Sevgili Peygamberimiz bir başka hadislerinde buyururlar ki namaz gözümün nurudur. İkisi de hemen birbirinin aynısı. Namaz gözümün nurudur diyor Peygamber Efendimiz. Çünkü namaz kişinin bakış açısını düzeltir. Namaz kişinin gözünün önündeki perdeyi kaldırır. Çünkü namaz Allah'la beraber oluştur. Namaz Allah'tan mesaj alıştır. Biz namazla Allah'tan mesaj alıyoruz. Okuduğumuz sureleri kafamızda canlı tutuyor. Namaz sonrası hayatımızda o ayetler, o sureler bizim önümüzü aydınlatıyor. Öyleyse namaz bizim gözümüzün nurudur. Zeynep Gazali uzun yıllar zindanda kalmış. Yayınlanmış eserleri de var. Eserlerinin birisinde diyor ki Allah'a yemin ederim ki beni zindandan namaz kurtardı diyor. Zindanda o kadar işkence görmüş ki işkenceden döndükten sonra namaza duruyordum. Namazda sağıma selam veriyordum. Allah Allah, kim var sağımda ki ben selam veriyorum? Ha, anladım ki sağımda melekler var, ben yalnız değilim. Soluma selam veriyorum, solumda melekler var, ben yalnız değilim. Tarihin derinliklerinden bu yana ben peygamberlerle birlikteyim, ben Müslümanlarla birlikteyim, ben meleklerin safındayım, ben meleklerin desteğindeyim, ben Allah desteğindeyim, anladım ve namaz beni zindanda o kadar işkencelerden kurtardı diyor. Eğer namaz olmasaydı ben o işkencelere dayanmam mümkün değildi diyor. Namaz Allah'la iletişimdir. Namaz bir kişinin güç kaynağıyla ilişki içine, iletişim içine girmesidir. Evet, namaz bir nurdur ama Allah'ın istediği ve Resulullah'ın örneklediği namaz bir nurdur. Söyleyin Allah için, biz namazı niçin kılıyoruz? Allah emretti diye. Peki Allah'ın emrettiğini nereden öğrendik? Peygamber söyledi diye. Aracı peygamber. Öyleyse kıldığımız namaz peygamberin namazı gibi olmalı. Çünkü Peygamber Efendimiz buyurur ki sallu kema ra'aytumuni usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öylece kılın diyor Peygamberimiz. O nereden öğrendi? Cebrail'den. Cebrail'den öğrendiği namazı döndü, biz ümmetine öğretti sevgili Peygamberimiz. Öyleyse herkes bir daha düşünsün. Acaba bizim namazlarımız gerçekten Peygamberin namazına benziyor mu? Mesela bizim tekbirlerimiz, Allahu Ekber dememiz Peygamberin namazının tekbirine benziyor mu? Biz Allahu Ekber diyoruz, en büyük Allah diyoruz, 5 dakika sonra en büyük Galatasaray, en büyük Beşiktaş, en büyük Konyaspor. Ne oldu? Ne oldu? Az evvelki sözü bozduk. Namazda Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz, İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyoruz, ancak sana kulluk eder, yardımı da sadece senden bekleriz diyoruz. Arkasından falan tekkeden, filan türbeden, filan kişiden yardım istemeye kalkıyoruz. Ne oldu? Allah'a verdiğimiz sözü bozduk. Bizim namazlarımızın kıraati peygamberin namazının kıraatine benzemiyor. Bizim namazlarımızın kıyamı peygamber aleyhisselamın namazlarının kıyamına benzemiyor. Bizim namazlarımızın secdesi peygamber efendimizin namazının secdesine benzemiyor. Öyleyse ona benzemek, ona benzetmek zorundayız. Yani bir kimsenin namazıyla hayatı doğru orantılıysa o kişi namazı ikame ediyor demektir. Ama bir kişinin namazıyla hayatı doğru orantılı değilse Allah korusun, Yahudi ve Hristiyanların yaptığı gibi rükûsuz, secdesiz bir ibadet icra ediyoruz. Yani hayatımıza karışmayan, hayatımızda etkili olmayan bir namaz kılıyoruz demektir ki bu namazı ikame anlamına gelmeyecek. Belki namazı salla yapmak, sallamak anlamına gelecektir Allah korusun. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ay için nur ifadesini, güneş için de sirac ifadesini kullanıyor. Nur şu anlama gelir, ayın ışığı kendisinden değil, ay güneşten aldığı ışığı dünyamıza yansıtır. Ayın ışığı kendisinden değil, namaz da nurdur diyor Peygamberimiz. Ha, namazın ışığı da nur oluşu da kendisinden değil, dinden, İslam'dan, Allah'tan, okunan ayetlerden, okunan surelerden kaynaklanır. Öyleyse namazda ne dediğimizi, ne söylediğimizi, ne okuduğumuzu bilerek bir namaz kılalım. Böylece namaz bizim yolumuzu aydınlatan bir nur olsun inşallah. وَالصَّدَقَةُ بُرْحَانٌ Devam ediyor Peygamberimiz. Sadaka burhandır. Sadaka delildir. Sadaka nedir? Sadaka hem farz olan zekatı hem de nafile olan infakı sadakaları içine alan bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَى ayeti zekatı anlatır. Öyleyse sadaka deyince hem farz olan zekatı hem de nafile olan infakları, sadakaları anlıyoruz. Sadaka aslında tasdik kökünden gelir. Sadaka tasdik kökünden gelir. O da şu anlama gelir. İmanın tasdiki, imanın ispatı, imanın eylemi. Bakın ben cebimdeki, kasamdaki, kesendeki paranın tümünün Allah'a ait olduğunu kabullendim mi? O konunun müminiyim. İman ettim ama cebimdeki, kasamdaki, kesendeki parayı Allah'ın muhtaç kullarıyla paylaşmaya yöneldim mi? İşte bu benim az evvelki imanımın ıslatı, imanımın eylemi oluyor. Hani ateş yanmayan yerden duman tütmez diye bir söz var ya, bir yerde duman varsa orada ateşin varlığının delilidir, o burhanıdır. Eğer bir kişi de sadaka veriyorsa, yani paylaşmadan yana bir tavır alıyorsa, bu o kişinin imanının deliliymiş, imanının ispatıymış, imanının tasdikiymiş, imanının sadakatiymiş. İşte bakın Peygamber Efendimiz son derece açık ve net bir biçimde buyurur ki, وَالصَّدَقَةُ بُرْحَانٌ Sadaka bir burhandır, sadaka bir delildir. Emri bil maruf sadakadır. Nehyi anil münker sadakadır. Bir Müslümanın yüzüne gülü vermek sadakadır. Bir Müslümana selam vermek sadakadır. Bir Müslümanın yükünü binitine yüklemesi konusunda ona yardım etmek sadakadır. Müslümanlara zarar veren yoldan bir dikeni, bir engeli kaldırmak sadakadır. Evet, sadaka burhandır, delildir. Bir kişinin mülkünün sahibinin Allah olduğuna imanının ispatıdır, delilidir. وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ Sabır da bir ziyadır, sabır da bir ışıktır. Sabır sahibi için bir ışıktır. Kitabımızda Rabbimiz وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ buyurur. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Çünkü sabır bir ışıktır, sabır bir ziyadır. Peki sabır nedir? Sabır bıkmamak ve usanmamaktır. 10 yıldır namaz kılıyorum, yeter artık dememektir sabır. 20 yıldır oruç tutuyorum, yeter artık dememektir sabır. 30 yıldır içki içmiyorum, yeter artık dememektir sabır. Emirleri icra, nehirlerden de içtinap konusunda dirençtir, dayanmadır sabır. Ya da bir başka tanımıyla sabır, Allah'ın bizi dilediği gibi imtihan edeceğine imandır. Buna sabır denir. Allah'ın bizi dilediği gibi imtihan edeceğine iman sabırdır. Bakın şu anda tüm yeryüzü alabildiğine bir imtihan salonu. Eğer şu anda yeryüzünde 6 milyar insan varsa 6 milyar insan da imtihandadır ama bir bakın herkesin imtihan sorusu farklıdır. Kimisine 5 tane kız çocuğu vermiş Allah, hiç erkek evladı vermemiş, onu öyle imtihan ediyor. Kimisini geçimsiz bir kadınla, kimisini çekilmez bir kocayla, kimisini zalim bir patronla, kimisini bir çadırla imtihan ediyor, kimisini bir villayla, bir köşkle imtihan ediyor. Yani herkesin imtihan sorusu farklı. İşte Allah tarafından bize tahsis edilen imtihan sorularına hoş bakıp onlara itiraz etmemek sabırdır. Allah'a yol göstermeye kalkışmayacağız. Allah'a akıl vermeye kalkışmayacağız. Ya Rabbi, ben erkek olarak gelmek isterdim dünyaya. Niye beni kadın olarak getirdin? Ya Rabbi, beni niye esmer yarattın, simsiyah? Ben beyaz tenli olmak istiyordum. İtiraz hakkımız yoktur. Ya Rabbi, neden beni kısa boylu yarattın? Ben uzun boylu olmak istiyordum. Hayır, hayır. İmtihan sorularını belirleme yetkisi Allah'a aittir. İşte Allah tarafından bize tahsis edilen imtihan sorularına hoş bakmak, İtiraz etmemek sabırdır. Bir de sabır, her şart altında Allah'a kulluğu sürdürmektir. Fakirken de kul, zenginken de. Hastayken de kul, sağlıklıyken de, hapisteyken de kul, hür iken de. Yani her şart altında Allah'a kulluğu sürdürmektir sabır. Bir başka anlamıyla bela ve musibetler karşısında kulluk tavrını değiştirmemektir sabır. Bela ve musibetler anında kulluk tavrını değiştirmemek. Bakın Arapçada bela, İptila, imtihan anlamına, bir kulun başına gelen her şeye bela denir. Ama Türkçe'de bela deyince insanın başına gelen kötü şeyler anlaşılır. Türkçe'deki bela ile Arapça'daki bela farklı. Musibet de öyle. Musibet isabet eden şey demek. Arapça'da isabet eden şey. Kulun başına gelen iyi kötü her şeye musibet denir. Ama Türkçe'de musibet deyince insanın başına gelen kötü şeyler akla gelir. Öyle değil. Bakın çocuğumuz öldüğü zaman biz onun bela olduğunu kabul ediyoruz ama bir çocuğumuz dünyaya geldiği zaman onu bela kabul etmiyoruz. Halbuki çocuk ölünce dosya kapandı. Allah o konuda bizden hesap sormayacak ama yeni bir çocuğumuz dünyaya geldi mi yeni bir dosya açıldı. Oradan Allah bizi imtihana çekecek, hesaba çekecek. Hangisi daha zor? İkincisi daha zor. Dükkanımız yandı. Bunu bela kabul ediyoruz ama ikinci bir dükkanı alınca bunu bela kabul etmiyoruz. Halbuki dükkan yanınca hesap bitti, dosya kapandı. Allah oradan bize soru sormayacak ama ikinci bir dükkana ulaştığımız zaman yeni bir dosya açıldı, yeni bir imtihan alanı açıldı. Allah bizi oradan da hesaba çekecek. Hangisi tehlikeli? Bakın Allah bazen alarak imtihan eder, bazen de vererek imtihan eder. Allah'ın alarak imtihan etmesi vererek imtihan etmesinden daha kolaydır. Çünkü aldıkça kişi acizliğini anlar. Ya Rabbi sen büyüksün diye Allah'a yönelir ama verdikçe şımarır. Verilenleri kendisinden bilir. Cebine para girmeye başladı mı gidişmeyen yerlerini de kaşımaya kalkar. Ne tür haramlara uzandığını Allah bilir. Öyleyse Allah'ın alarak imtihan etmesi vererek imtihan etmesinden daha kolaydır. İşte bela ve musibetler karşısında bir kişinin sabretmesi sabırdır. Devam ediyor Peygamber Efendimiz. وَالْقُرْآنُ حُجَّتُنْ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ Kur'an senin lehinde ve aleyhinde bir delildir, bir hüccettir. Allah Allah. Gerçekten çok enteresan bir bölüm. وَالْقُرْآنُ حُجَّتُنْ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ Kur'an senin lehinde yahut aleyhinde bir şahittir, bir hüccettir, bir delildir. Nasıl anlayacağız bunu? Peygamber Efendimizin bir başka hadisini yardıma çağıralım. O hadisle birlikte bu bölümü anlamaya çalışalım. Buyurur ki Peygamberimiz, Kur'an'ı çok okuyun. Çünkü o kıyamet günü sahibine şefaatçi olarak gelir. Bilhassa iki Zehra'yı çokça okuyun. Zehra Arapça'da çiçek demektir. Zehraveyn de iki çiçek anlamına Bakara ve Ali İmran surelerine Peygamber Efendimiz Zehraveyn der. Bu iki sureyi çokça okuyun. Çünkü o iki sure yarın kıyamet günü iki bulut gibi gelecek ya da iki kuş sürüsü gibi gelecek. Kendisini çokça okuyan kişiyi cennete sürükleyip götürecek. Allah Allah. Kur'an kişinin lehinde ya da aleyhinde şahittir. İbni Mesud Efendimiz de der ki Kur'an'ı çok okuyun. Çokça Kur'an eskitin. Çünkü eskittiğiniz her bir Kur'an yarın sizin lehinizde şahitlik yapacak. Ya Rabbi bu benimle çok ilgilendi. Bunu bana bağışla. Bunu cennete ver ya Rabbi diyecekmiş. Ben bazen soruyorum Müslümanlara kaç Kur'an eskittiniz bugüne kadar? Mümkün değil. Zaten orada asılı duvarda lazım oldukça indirir. Şöyle mübarek gecelerde teberrüken birkaç sayfa okur geçeriz. Yani sürekli yanımızda, cebimizde, yastığımızın ucunda, yatağımızın başında, soframızın başında sürekli okumuyoruz ki Kur'an eskitelim. Sahabe bir ömürde 3-5 tane Kur'an eskitirmiş. Eskittiği Kur'anlar da yarın ona şahitlik yapacak, onu cennete götürecek, ona şefaatte bulunacakmış. İşte Peygamber Aleyhisselam'ın hadisi son derece açık ve net. وَالْقُرْآنُ حُجَّتٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ Kur'an senin aleyhinde yahut lehinde bir hüccettir, bir delildir. Demek ki ben Kur'an'a inanıyorum demek yetmiyor. Benim de Kur'an'ım var, ben de kitap ehliyim, ben kitapsız değilim ki, ben de Kur'an'a inanıyorum demek yetmiyor. Kur'an insanın ciğerini ortaya koyar. Kur'an insanın çapını ortaya koyar. Onun için insanlar Kur'an'la ölçülmekten kaçıyorlar. İnsanlar Ali'ye Veli'ye göre ölçülmek istiyorlar. Ali'ye Veli'ye göre, yani insanlara göre ölçülünce de ölçü kayboluyor. Diyor ki insanlar, efendim ben kapitalistim, ben komünistim, ben sosyalistim, ben sosyal demokratım, ben liberalım, ben laikim. Öyle diyorlar. Bakın, onlara göre ölçülünce tamam, ölçü zaten kaybolup gidiyor da Kur'an'a göre ölçüldüğümüz zaman Kur'an o kişiye ya mümin diyecek, ya kafir diyecek, ya müşrik diyecek, ya da münafık diyecek. O zaman cifesi açığa çıkacağı için, bağırsağı açığa çıkacağı için insanlar Kur'an'la ölçülmekten kaçıyorlar. Hep Ali'ye Veli'ye göre, beşeri sistemlere göre ölçülmek istiyorlar. Öyle değil. Bakın, Kur'an senin lehinde ve aleyhinde yarın delil olacaktır. Kur'an'ın hayatta varlık sebebini bilmeyen, düğünlerde, derneklerde teberrüken okuyan ve de Kur'an'ın içeriğinden habersiz bir hayat yaşayan kişilere Kur'an onların aleyhinde bir delil olacak, aleyhinde bir hüccet olacak. Ama Kur'an'ı anlayan, Kur'an'ın yeryüzündeki varlık sebebini bilen, ben bununla hayatımı düzenlemek zorundayım, ben Kur'an'la hayatıma çeki düzen vermek zorundayım, ben bu kitabı tanımak zorundayım diye kitabı öğrenmeye çalışan, kitabın ayetleri üstünde kafa yoran kimseler için kitap lehde şahit olacak. Kur'an'ı bilip de onunla amel etmeyen kimsenin aleyhinde Kur'an delil olacak veya bildiği Kur'an'ı insanlara anlatmayan, en az benim kadar insanlar da Kur'an'ı tanısın diye bir çabanın içine girmeyen kimselerin aleyhinde bir delil olacak Kur'an. Ama Kur'an'ı bilip onunla amel eden, çevresine Kur'an'ı anlatmaya çalışan, en az benim kadar insanlar bu ayetleri tanısın diye bir çabanın içine giren insanların da lehinde Kur'an şahit olacak. Kur'an'ı sünnetsiz, Resulullah'tan bağımsız, salt aklıyla anlamaya çalışan kimselerin aleyhinde bir delil olurken Kur'an, onu sünnetle, peygamberin anlayışıyla, sahabenin anlayışıyla anlamaya çalışan kişinin de lehinde bir delil olacak Kur'an. Kur'an'ı Kelamullah'ın tecellisi olarak Kur'an mantığı içinde, yani Kur'an'ın teslimiyet mantığı içinde Kur'an'a başvuran kimseler için Kur'an lehde bir delil olurken, teslimiyet mantığının dışında Kur'an'a başvuran kimseler için de Kur'an aleyhde bir şahit, aleyhde bir delil olacak. Şunu demek istedim. Mesela kimi insanlar inançlarını Kur'an dışı kaynaklarla belirliyorlar. Mesela inancını tasavvuf kitaplarında belirliyor kimi Müslümanlar? Belirledikleri o inanca delil bulmak için Kur'an'a yöneliyorlar. Bu batıl bir yaklaşımdır Kur'an'a. Böyle bir yaklaşım batıldır. Yani Kur'an'ı kendilerine uydurmaya çalışırlar. Halbuki kendilerini Kur'an'a uydurmak zorunda Müslümanlar. Yani tüm öncelikli bilgilerimizi atarak Kur'an'a başvuracağız. Teslimiyet mantığıyla ne demişse doğrudur diyeceğiz. İyi ama ya Rabbi ben şöyle öğrenmiştim. İyi ama ya Rabbi ben şöyle bilmiştim. Yo, bırak onları. İşte Kur'an'a böyle bir teslimiyet mantığıyla yaklaşan kimselerin Kur'an lehinde hüccet olacak, delil olacak. Son bölümü de okuyup inşallah bitireyim. Hadisin son bölümünde de bakın sevgili peygamberimiz şöyle buyurur. Kullun nasi, bütün insanlar, yagdu febâi'un nefsehu femu'tikuha ev mubikuha. Her insan hayata atılır. Sabahleyin herkes evinden çıkıp hayata atılır. Kimileri kendi nefsini satın alıp Allah'a kullukla özgürleştirip cennete ipotekler, kendisini cehennemden azat eder. Kimileri de dünyanın pisliğine, dünyanın muzahrafatına gömer, kendisini helak eder, kendisini cehenneme ipotekler. Ya Rabbi sen bizi koru. Ya Rabbi sen bizi koru. Değerini sıfıra indirir. Demek ki kimileri sabahleyin işe atılıyor, dünyaya atılıyor, pazara çıkıyor.
1: kendisini Allah'a kullukla özgürleştiriyor, cehennemden azat ediyor, cennete ipotekliyor ama kimileri de dünyanın muzahrafatına, dünyanın pisliğine gömüyor kendisini, değerini sıfıra indiriyor, kendisini cehenneme ipotekliyor, kendisini helak ediyor. Ya Rabbi, kendisini helak edenlerden etme bizi. Kendisini satın alıp sana kullukla özgürleşen kullarından et ya Rabbi. Baştan sona hadisi bir daha okuyup inşallah son vereyim. Dedi ki Peygamberimiz, et-tuhuru şatrul iman. Temizlik imanın ya da namazın yarısıdır. Velhamdülillahi temle'ul mizan. Elhamdülillah sözü sevap bakımından mizanı dolduran bir sözdür. Ve subhanallahi velhamdülillahi temle'ani ev temle'u ma beyne semai vel ard. Subhanallah velhamdülillah sözü gökle yer arasını dolduracak büyüklükte, değerde bir sözdür. Ve salatu nurum, namaz nurdur. Ve sadakatu burhanum, sadaka imanın delilidir, burhanıdır. Ve sabru ziyaun, sabır bir ışıktır. Vel Kur'anu hüccetun leke ev aleyke, Kur'an senin lehinde ya da aleyhinde bir hüccettir, bir delildir. Kullun nasi yavdu, herkes pazara çıkar, kendini pazara çıkarır. Sabahleyin herkes dünyaya atılır. Kimileri kendisini satın alıp cehennemden, ateşten azat edip cennete ipotekler. Kimileri de dünyanın pisliğine, dünyanın muzahrafatına kendisini gömüp kendi kendini helak eder. Böylece Peygamber Efendimizin bir hadisini daha tanıdık. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.
2: Ali Küçük Hoca ile tefsir sohbetleri sona erdi.

Sen ey böyle gelmiş, böyle gitmeyecek diyen, akidemizin sahih sayfalarından beslenen, muştular devşiren, kıpkızıl bulutları titreten Şamil. Kan yürürse gelir bahar, donmuş pınarlar sende doğdu. Kan attığın gecelerde bir aşkı yeşerttin. Duruşun bir dal gibi geçit vermez, imanın, onurun, aşkın ve umudunla. Seni tanıyan dağlar, seni tanıyan dağlar bizden yana. Gün doğdu doğacak o dağların arkasından.

Yıkın küflü duvarları, temiz sular kokmadan, koruyun pak nesilleri, kör yılanlar sokmadan, dikin viran olmuş haneleri, baykuşlar konuşmadan,

Mermi göğsümüze saplansın, kalbimizden kan aksın ki körpe güller canlansın. Bu ümmetin yaraları bir an evvel kapansın. Benim tarikatçı, nurcu, Müslüman sırdaşlarım. Yerin altını doldurduk, zindanlar doldu taştı. Bunun anlamını bilen saraydan inip kaçtı. İtler ezanı duyunca birbiriyle kapıştı. Ayak altında kalmayın garip çilekeşlerim. Fitne, fesat çıkarıyor sinsi Amerika. Her gün kanlı bir tuzak, alçakça bir entrika. Kurdurarak kandırıyor, maskesi de harika. Düşmeyin bu tuzaklara Müslüman kardeşlerim.

yarımada ona daha yakın olmak için, denizler bile ona sokulmada, Yunus'un kardeşi, Adem'in hikmeti, İbrahim'in duası, İsa'nın müjdesini görmek için. Gözler, gözler güneşin doğduğu yerde, gözler güneşin doğacağı yerde.